ateştin sanki bağrımda. Nasıl oldu birden ayrıldı yollar, geçip

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatiplilerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde yerini alarak 2026 S Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaşmış oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A milli kadın voleybol takımımızı tebrik etti. A milli kadın voleybol takımımızın şampiyonluk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul, muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. CHP'nin gündemi Eylül ayında yoğun olacak. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama programında kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Disiplin dosyaları da 18 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Salı günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantının gündeminde kurultay çalışmaları olacak. Milletvekillerinin saha çalışmaları sonucu oluşturulan raporlar da toplantıda değerlendirilecek.

0: değerlendirilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta partililerle bir araya geldi. Yazıcıoğlu soruşturmasını değerlendiren Destici, çok yakında daha somut gelişmeler görüleceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi için yeni stratejilerin yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların dijital becerilerini geliştirecek eğitim programlarını yaygınlaştırmalıyız dedi. Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kadının Gücü, Girişimciliğin Geleceği özel oturumuna katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastalıklara karşı aşının önemini vurguladı. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak, sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Bakan Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesine ilişkin konuştu. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir ve Muğla 32, 37, Aydın 39, Antalya 40, Kahramanmaraş ve Adıyaman 37, Mardin 35, Trabzon, Ordu, Erzurum ve Van 27, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Kilis 34, Artvin 26 ve Batman 38 derece. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namis programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Daha sonra da hava ve yol durumundan bilgiler paylaşacağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Harun Balaban ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Güftesi Orhan Veli Kanık'a, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hicaz bir eser. Hasan Eylen seslendiriyor. İstanbul'da, Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz bir eser dinledik. Şimdi rast eserlerle devam ediyoruz. Eserimizin bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık imzalı ve rast makamında Çiğdem Yarkın'ın sesiyle baş başa bırakacağız sizleri. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Cevdet Çağla'nın Rast şarkısını Serhat Sarpel'in sesinden dinledik. Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi dedim. Sevgili dinleyicilerimiz, Rast eserlerle devam ediyor programımız. Şimdi dinleyeceğimiz eserimizin bestesi Erol Sayan'a, güftesi Yılmaz Topuz'a ait. Necmet Yıldırım söylüyor. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak.

Doyulmaz asla aşka, aşk dediğin bambaşka, Hilal Çelebi'nin sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi Ali Şen Ozan'a, güftesi Aytaç O'ya aitti. Şimdi nihavent bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ülke Aker'e ait. Belgin Gök söylüyor. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi.

Dramalı Hasan, Has Güler'in Nihavend şarkısıyla Sefer Karabük'ü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Aklımda sen, fikrimde sen dedi. Şimdi Ali Rıza Kur'an'ın sesiyle baş başa bırakacağız sizi. Eserimizin bestesi Erden Çelikkol'a, güftesi Mustafa Töngemen'e ait. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel.

Bilge Özge'nin Nihavend şarkısıyla Gönül Yazar radyolarınıza konuk olmuştu sevgili dinleyicilerimiz. Susamış topraklar gibi gönüller dedi. Hüzzam makamında eserlerle devam edecek programımız serimizin bestesi Ali Şen Ozan'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Yaşar Özel söylüyor. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Hüzzam makamında bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Yılmaz Yüksel imzalıydı. Şeniz Güneş söyledi, seni kendime candan bir sevgili sanmıştım dedi. Şimdi Nihavend makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Reşat.

Birbirinden güzel eserler dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Tahir Sıralı, güftesi Vedat Fidanboy'a ait Muhayyer Kürdi makamındaydı eserimiz. Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik. Büsbütün terk edip çıkma dünyamdan dedi. Ardından Hicaz makamındaydı eserimiz. Bestesi ve güftesi Özcan Korkut'a aitti. Esma Başbuğ'un sesinden dinledik. Derdi aşkım ızdırabım inleyen tanbur olur dedi. Yine Hicaz eserlerle devam edecek programımız. Eserimizin bestesi Baki Duyarlara, güftesi Ümit Gürelman'a ait. Melda Kuyucu Kılıç söylüyor. Karşımda durup halime çok bakma bu akşam.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 32, İstanbul, Hatay, Konya ve Eskişehir 31, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman 37, Mersin, Malatya, Bursa ve Sakarya 33, Aydın 39, Antalya 40, Çankırı ve Mardin 35, Trabzon, Ordu, Erzurum ve Van 27, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Kilis 34, Artvin 26, Batman 38 derece.
0: Yol durumu.
1: Sivas Kangal Gürün ayrımı yolunun 11 ile 17. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 8:35'i gösteriyor ve sizlerin seçimlerini yayınladığımız istek bölümümüze geldik. Fatma Açan'ın mesajıyla başlıyoruz. Günaydın Karadeniz Ereğli'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sıradaki eser Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri de ekibinize ve TRTname dostlarımla Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için istiyorum. İyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum size diyor. Sıradaki eseri TRTname sayfa dostlarına armağan etmiş. Uzunca bir liste buraya yazmış kendisi. Teşekkür ediyoruz. Adını sayamadığım tüm radyo dostlarıma gelsin diyorlar. Eskişehir'den selamlamışlar bizi. Teşekkür ediyoruz. Rıfat Ulupınar, çok teşekkür ediyoruz. Şifa bekleyenlere, TRTname dinleyen herkese, yolda olanlara, Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar selamlar ve sevgiler gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve Fatma Can, günaydın TRTname dinleyen müziksever TRTname dostlarım, programın hazırlanmasında emeği geçen ekip.

TRT Name dostlarıma, oğluma, kızıma ve kendime armağan etmek istiyorum. Kulağım sizde ve güzel şarkılarda demişler. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar gönderiyor bize. Ailesine ve dağcı arkadaşlarına armağan ediyor.

Farahan'a ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor. Ayrıca ekibimizi de unutmamış, teşekkür ediyoruz. Eserimizin bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Meryem Sevin'e ait ve Nihavent makamında Özer Uçar söyleyecek. Düşünürken seni yüzüm gülüyor.

yanıma gelmişti tutacak gibi. Durup durup seni sarsam, sarsam.

seni sarsam, sarsam diyorum. Özledim bir tanem, özledim seni. Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum. Yaşamak çok güzel.

Nurullah Çoban, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden dağcı arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum demişler. İhsan Özdoğan, selamlar, hoş geldiniz, gününüz aydın olsun diyor. TRTname sayfa dostlarına ve ekibimize armağan ediyormuş İhsan Bey eserleri. Nevşehir Gülşehir'den bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz güzel mesajı için. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz kıymetli ekip, güzel bir pazar günü olsun hepimize diyor. Ankara'dan bizi dinliyormuş, selamlar, saygılar gönderiyor. Maya Türköz, İzmir'den günaydın diyor, mutlu pazarlar diliyor bize, çok teşekkür ediyoruz. Fikri Aksoy, günaydın, iyi pazarlar diyor TRTname ekibine ve dinleyen dostlara sevgiler, saygılar demişler. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den sevgilerini göndermiş, ailesine ve torunlarına eserler armağan ediyor. İhsan Demircioğlu, herkese günaydın Yeni Mahalle'den, radyomuza selamlar, sıradaki eseri size armağan ediyorum demişler. Zeki Başoğlu da her zaman olduğu gibi yine bizimle, sabahın namesi çoktan başladı demiş. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Mahir Tekin,

sevgili eşi Süheyla Özceylan'a ve arkadaşlarına armağan ediyor. Merzifon'dan bizi selamlamışlar. Mustafa ile Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. Değerli TRTname arkadaşlarıma armağan ediyorum diye de eklemişler. Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler diyor. Turan Özsoy, Halil İbrahim Zengin, Erol Karabay'a armağan ediyor. Nihavent bir eser dinleyeceğiz önce. Nurten Demirkol söyleyecek. Özlediğim şarkısın kulaklarımda diyecek. Ve Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Bestesi Hüsnü Üstüne, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Belgin Erol Gündoğdu söyleyecek. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için öncelikle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor, bize hayırlı sabahlar diliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm eserleri TRTname dostlarıma armağan ediyorum ve size iyi yayınlar diliyorum demişler. Ali Aydoğdu, TRTname dostlarımı Trabzon'dan selamlıyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan etmek istiyorum. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum diye de eklemişler. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor bize. Engin Erdoğan mutlu pazarlar dilemiş. Çanakkale'den selamlıyor bizi. TRTname dostlarıma ve programda emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ederiz. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgilerini gönderiyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Mehmet Andız, İhsan Özdoğan, Mehmet Uluyurt'a armağan ediyor. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan bize günaydın diyor, iyi yayınlar dilemiş. Ekibimize ve kendisine armağan ediyormuş eserleri. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den selamlamış bizi. Sevgili eşi Nuran Öksüzoğlu için istiyor eserler ve iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz biz de. Ekrem Mert Altınordu'dan hayırlı pazarlar diliyor. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyorlar. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış bizi. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan sevgilerini gönderiyor. Çağatay Durak Erzurum'dan günaydın diyor. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar. Bugün KPSS var. Girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Sıradaki eseri TRTname ailesine ve tüm dostlarıma armağan ediyorum. Emeğinize sağlık diye de eklemişler. Musa Aytu günaydın diyor Bartın'dan. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgilerini gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlamış bizi. Mutlu pazarlar diliyor. Güzel bir eser seçmiş ve ekibimize armağan ediyor. İbrahim Şeker Efe söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Çatılmış kaşlarında kime düşman gibisin diyecek. Ardından Gülsefa Koçit Can Bulat'ın seçimini dinleyeceğiz. Erdek'ten bize sevgilerini gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum, mutlu pazarlar diliyorum demişler. Eserimizin bestesi Mustafa Çağlar'a ait ve Nihavend makamında Neşe Öztaş söyleyecek. Anlatamam bu aşkın hikayesi derindir.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın son bir saatine girdik ve mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizimle olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için. Ve Selami Kabakçı Niksar'dan selamlarını gönderiyor, günaydın diyor bize. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den iyi yayınlar dilemiş, selamlar sevgiler diyor. Sıradaki eser ortak olmak istiyor, sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız demişler, sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için. Ümit Kayaçelebi hayırlı sabahlar diliyor bize. Mehmet Gücüyener, Zeki Öz Ceylan, Hatice Okur, Hasende Karaşahin'e armağan ediyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Dostlarıma, koro, resim ve ritim arkadaşlarıma eserler armağan etmek istiyorum demişler. Teşekkür ederiz. Murat Odabaşı her zaman olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmamışlar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sabahımıza demişler. Ünye'den bizi dinliyorlar. Yayından yapıma emeği geçen herkese gönül dolusu teşekkür ediyorum demişler. Sıradaki eser şu an radyosu başında bulunan bütün dostlarıma armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum diye de eklemişler. Çok teşekkür ederiz. Ali Yöntem Bucak'tan bize dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, TRTname sayfa dostlarına eserleri armağan ediyor. Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlarını gönderiyor. Semra Şen Arsuz'dan sevgilerini gönderiyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış bizi. Şu an İstanbul'a yolculuk yaptığım arkadaşım Garip Yıldırım'a armağan etmek istiyorum. Hayırlı yayınlar diyorlar. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Mehmet Gücüyener bizi dinliyor. İyi yayınlar dilemiş sevgili dinleyicilerimiz. Arkadaşlarına, TRTname dostlarına armağan ediyor. Kutlu Payaslı'nın sesinden dinleyeceğiz Ankara Rüzgarı'nı. Gülten Turan Mersin'den günaydın diyor. Sevinçli, neşeli bir gün diliyorum. Gönül dolusu sevgiler diyor. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Eserimizin bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Nurettin Özdemir'e ait. Elif Güreşçi söyleyecek. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra.

Hasip Uygun Manisa Salihli'den bize ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özhan'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz önce. Biraz gül, biraz duman, o benim işte diyecek. Ayhan Aşkın Mersin Mezetli'den bizi dinliyor. Her zaman olduğu gibi kucak dolusu sevgi, selam ve saygılarını gönderiyor. Koro arkadaşlarına, koro şefi Zeynep Özel Gündüz'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Ayrıca Saffet Bidir'e ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Uşak bir eser dinleyeceğiz. Munip Utan'da söyleyecek. Söyleyin güneşe bugün doğmasın.

Mustafa Çatlakkaya günaydın, hayırlı işler kolay gelsin diyor. Adana'dan bizi dinliyor. Aladağ Eyner Köyü'ne bizi dinleyen herkese selam olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Bayram Gökçen, Zeynep Eren Kerem ve Metehan'ı armağan ediyor. Sıradaki eseri İsmet Köklü Kayseri'den selamlarını gönderiyor dinleyen herkese. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Kucak dolusu sevgiler, selamlar göndermiş. Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma ve ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Ekibinize hayırlı yayınlar diliyorum diyorlar. Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den bize deniyor. Size armağan ediyorum ve tabii Türk sanat müziği seven herkese armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum demişler. Osman Ölçer, Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden bizi dinliyor. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun demişler. Samsun Hürriyet Mahallesi'nden kardeşi Murat Bayrak için istiyorum, İyi ki varsınız diye de ekliyorlar. Yasin Dokur günaydın diyor. Şu an Tavşanlı'dan Aydın'a doğru gidiyoruz. Sıradaki eseri Türk sanat müziğine gönül vermiş bütün herkese armağan ediyoruz ve tabii güzel Tavşanlı'mıza armağan ediyoruz demişler. İyi yolculuklar dileriz biz de size. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşanlı halkı için istiyor eserler. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Yeni bir gün, yeni başlangıçlar eseri ekibinize armağan ediyorum diye de ekliyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk eserimiz Semahat Özdenses'in sesinden olacak. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek. İkinci eserimiz bestesi Metin Everes'e, güftesi Sadık Ata'ya ait ve rast makamında Seval Şentürk'ün sesinden dinleyeceğiz. Yıllar yılı hep yalvarır dururum, gelmiyorsun.

Doğan Çizmeci, günaydın Betül Hanım, Suzan Hanım, Turgut Dudan, sevgiler, selamlar demişler. Bugün sevgili oğlu Utku Çizmeci askerlik görevini yapmak üzere birliğe teslim olacakmış. Hayırlı tezkereler diliyoruz biz de. Sıradaki güzel eseri armağan etmek istiyorum demişler. Yolu açık, vatani görevi hayırlı olsun, sağ salim gidip dönsün. Bu anlamlı sabahımızda Utku'ya ve asker ocağındaki tüm evlatlarımıza selam olsun demişler. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Hayırlı tezkereler diliyoruz. Fatih Özkan, günaydın, hayırlı bir pazar günü diliyorum, kolay gelsin demişler. Ahmet Özçelik de bizi dinliyor ve ailesine, torunlarına armağan ediyor. Hepinizin ömrüne bereket diye de eklemiş. Mersin Erdemli'den selamlarını gönderiyor. Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgiler diliyor. Uğur Heybeli, sıradaki eserimizi İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli'ye, ayrıca ilkokul öğretmenim Ülkü Durgut'a armağan etmek istiyorum diyor. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan bizi dinliyor. Sevgili eşi Nisa Hanım için eserler istiyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Emine Atamer, İyi pazarlar dilemiş bize, Tuzla'dan merhaba diyor. Yasemin Yiğit Mersin Çamlı Yayla'dan günaydın diyor, iyi yayınlar dilemiş. Mehmet Uluyurt Manisa Ortaköy Yunus Park'tan selamlarını gönderiyor. Mehmet Andıza ve Salih Kurt'a armağan ediyor eserleri. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor, teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına ve torunlarına armağan ediyor. İlyas Aydın, lütfen trafik kurallarına uyalım dostlar, orman yangınlarına dikkat edelim lütfen diyor ve köylülerine eserleri armağan ediyor. Adnan Önem Aydın Efeler'den selamlarını gönderiyor, İyi yayınlar dilemiş bize. Ve Mehmet Acarcı İstanbul Ataköy'den selamlarını gönderiyor. Ekibe kolaylıklar diliyorum ve TRTname dinleyen herkese eserler armağan olsun diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Kayseri Erkilet'ten selamlarını gönderiyor Mustafa Kuna. Mesai arkadaşlarına eserleri armağan ediyormuş. Muhayyer Kürdi makamında eserimiz Uğur Çınar söyleyecek. Sana gelmek için yol yok mu sanki diyecek. Ve Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini dinleteceğiz. Ardından çok teşekkür ediyoruz ekibimize, tek tek isimlerimizi de zikrederek başarılar dilemiş, hoş geldiniz demişler, İyi ki varsınız diye de ekliyorlar. Sevgili eşi Yıldız Hanım'a eserler armağan ediyor. Eserimizin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Mehmet Şafak söyleyecek. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor.

Mehmet Andız Hatay Antakya'dan güzel bir hafta sonu dilemiş, sevgiler selamlar göndermiş bize. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine oğlu Berkay'a, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özgenur'a

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için, 3 saat boyunca bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İsmini zikredemediğimiz ve istediği eseri çalamadığımız mutlaka dinleyicimiz vardır. Kusurumuz varsa affola, haftaya söz vermiş olalım dinletmek için. Bugün sevgili dinleyicilerimiz, programımızı her pazar olduğu gibi Suzan Yalım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Harun Balaban ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. Dün İstanbul'un İkinoğlu Barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de bulunduğu 3 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, Abbas Arakçı görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili son durumun ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'da yaşadığı süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. Trump İran'ın ülkesi için önemsiz bir mesele olduğunu savundu. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da hedef gösteren Donald Trump, Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz. Orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. KPSS maratonu başlıyor. Bu yılki kamu personeli seçme sınavının lisans alanında ilk oturum bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak. Genel yetenek genel kültür oturumunda 1.708.000'den fazla aday soruları yanıtlayacak. KPSS alan bilgisi oturumları da 12

0: Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günleri yapılacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.
1: Spor.
0: A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sevt Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün 2 maç oynandı. Karşılaşmalarda Erzurumspor Futbol Kulübü Tümasan Konyaspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de 4. hafta bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ames Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 32, İstanbul, Afyon, Karahisar, Hatay, Eskişehir, Konya, Tokat ve Erzincan 31, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş 37, Edirne, Denizli ve Diyarbakır 36, Çanakkale, Kocaeli, Adana ve Mardin 35, Bursa ve Malatya 33, Aydın 39, Antalya 40, Nevşehir, Bolu, Rize ve Van 28, Sinop 30, Zonguldak, Giresun, Trabzon, Kars ve Erzurum 27, Samsun 29, Tunceli ve Gaziantep 34, Şanlıurfa 38 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Her gün olduğu gibi bu yeni günde de tüm güzel dileklerimizle selamlıyoruz sizleri kıymetli dostlar. Umarız bugün de göğe mutlulukla baktığınız, sağlıkla gülümsediğiniz, sevildiğinizi hissettiğiniz harika bir gün olsun. Biz en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e geçmiş zaman olur ki programıyla en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız. Programımıza Hüseyin'i makamında bir İlgün Soysev bestesiyle başlıyoruz bugün. Güftesi Seyhan Girginer'e ait bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Sizinle paylaşacağımız bu kayıt sanatçının Sevdalılar albümünden çok özel bir kayıt. Sensize söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim, gel yağmur gözlüm.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Hücres'te Aksavrı'nın güftesini kaleme aldığı Hüseyin'in şarkı Selahattin İçli'ye aitti. Zeytin gözüm sana meylim nedendir diye sordu sanatçımız. Şimdi ise Bayati makamında bir esere kulak vereceğiz kıymetli dostlar. Fehmi Tokay'ın Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkısında Seçil Heper'i dinleyeceğiz. Biliyorsunuz bazı şarkılar bazı sanatçılarla çok özdeşleşmiştir. Aslında şimdi dinleyeceğimiz bu şarkıyı en çok Müzeyyen Senar'ın sesinden dinledik belki de. Hatta değerli sanatçı, Sanat Hayatının Son albümünde bu şarkıyı Tarkan Tevetoğlu ile beraberce seslendirmişti. Şimdi ise Seçil Heper icrası ile dinliyoruz. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen, işvene kurban olayım.

Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Bir Mahmut Oğul şarkısına kulak verdik. Güfte Erol Mart.

0: Aktal imzalıydı. Hüseyin'i makamındaki bu eserin ardından şimdi ise Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. 2008 yılında yayınlanan Alaturka Duayenleri albümünde sanatçı tarafından seslendirilmiş olan bir Erol Sayan şarkısına kulak veriyoruz. Bayati makamındaki bu eserin güftesi Necla Gürer'e ait. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Gönül Aköz seslendirmiş olduğu bu uşak şarkıyla günümüzü renklendirdi. Efendim, kah hareketli şarkılarla, kah duygusal eserlerle uşak makamının, aşıklar makamının güzelliklerini beraberce yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi ise Bilge Özgen'in güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısında Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Bu şarkıda yine sanatçının 1990 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünden bir kayıtla sizlerle buluşuyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil.

Zeki Duygulu'nun Uşak şarkısını Muazzez Ersoy seslendirdi. Bu eser sanatçının 1993 yılında yayınlanan Sizi Seviyorum isimli albümünde yer almaktaydı. Efendim, programımızın bu bölümünde ise Nihavend makamında eserlerle sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Taner Şener'e kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Sanatçı Osman Yatakı'nın sevilen şarkısıyla seslenecek bize. Göze mi geldim, sen mi unuttun? Öyle karanlık gece ki ruhum olmuyor sabah.

Kader ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Nesin Sipahi'nin sesiyle yine Yeşilçam yıllarına uzandık. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Yavent şarkısıyla günümüzü aydınlattı. Ve efendim nostaljik paylaşımlarımız devam ederken şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İknur Elbes'in bizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'in Yavent şarkısıyla konuğumuz olacak sanatçımız. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

Belkıs Özener'le yine 70'li yıllara uzandık. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkı seslendirdi sanatçımız bizler için. Efendim biliyorum.

Sunser programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de yine özel bir paylaşımda bulunacağız. Tabii ki değerli edebiyatçılar, sanatçıların sevgiye, aşka dair, hayata dair, dünyaya dair söylemiş oldukları paylaşımları sizlere sunmaktayız. Bugün ise seçtiğimiz düşünür Almanya doğumlu, Amerika kökenli ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozof. Erich Fromm'dan bir paylaşım sunacağız sizlere. 1956 yılında yayınlanan ve insan sevgisini büyük ölçüde kurumsal bir biçimde ele alan Sevme Sanatı isimli kitabında Erich Fromm sevme eylemini ana hatları ile ele alıyor ve bakın nasıl sesleniyor okuyucularına. Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının çiçekleri sulamayı unuttuğunu görürsek onun çiçek sevgisine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. Bu etken ilgi yoksa sevgi de yoktur. Evet, sosyolog ve filozof Erich Fromm kitabında bu sözlere yer vermiş. Evet, gerçekten de sevgi çok özel bir duygu. Hani o Türk filmlerinden hatırladığımız ünlü replik geliyor hemen aklımıza. Sevgi neydi? Sevgi emekti. O yüzden zaman ve sevgi kırıntılarıyla bir birliktelik inşa etmeye çalışmayınız kıymetli dostlar. Emek veremeyeceğiniz kalpleri olmayacak vaatlerle de yormayınız. Zira sevgi bu kadar basite indirgenecek bir duygu değil. Zannediyoruz bunda hemfikiriz efendim ve biz de bu güzel düşüncelerden payımıza düşeni alarak yola devam ediyoruz. Şarkılarla taçlandırıyoruz programımızı. Şimdi ise yine özel bir esere kulak veriyoruz. Yüksel Uzel'le 90'lı yıllara uzanıyoruz. Sanatçı Ziya Taşkent'in Güftesi Sadık Atay imzalı Niyavend eserini seslendiriyor. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki.

Değerli sanatçı Samime Sanay bizlerle birlikteydi. Sanatçı 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer verdiği Gündoğdu Duran şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu şarkı 1964 yapımı olan Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı Gözleri Ömre Bedel filmine de adını vermişti. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ediyor. Şimdi kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, bestesi Turhan Taşan, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend eserle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz eser Vedat Bey'in 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alıyor. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Türk musikimize birbirinden güzel şarkılarını miras bırakan değerli bestekar ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses'in çok sevilen eserine kulak verdik. Son Mektup. Bu şarkı sanatçının vefatından önce sevilen şarkılarından derlenen 1999 tarihli Anılarla Yıldırım isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en güzel şarkılarla devam ediyor. Şimdi Hicaz makamında eserlere kulak vereceğiz ve yine 90'lı yıllara uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1995 tarihli Sırası mı Şimdi isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Sana bir bu severmedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Evcioğlu tarafından kaleme alınan Hicaz şarkısını seslendirdi bizler için. Hicaz makamının kalbimize nüfuz eden nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine 80'li yılların ortalarına uzanalım ve Emel Sayın'ın 1986 yılında yayınlanan Sevgisiz Yaşayamam isimli albümüne de adını veren bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyelim. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam, ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam.

2006 yılında dinleyiciyle buluşan ve Seçil Heper'in en özel şarkılarından oluşan En İyileriyle Seçil Heper albümünde yer almış olan bir Amir Ateş bestesi dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yıllara neden inandın? Ve birlikteliğimize Muzaffer İlkar şarkısıyla devam ediyoruz şimdi de. Değerli sanatçımız Sami Aksu'nun 2003 yılında kayda alınan bu eserini beraberce dinliyoruz. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gönlümdeki sevgin, dudaklarımdan ismin silinmedi senelerdir.

yanarda bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız. Şadi Kurtuluş'un güftesini kaleme aldığı Hicaz eserin bestesi Vedat Çetinkaya imzalıydı ve sanatçımızın kendi sesinden dinledik bu şarkıyı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ahmet Özhan'la 2003 yılına uzanacağız. Değerli sanatçı bu şarkıyı daha sonraları yine albümde seslendirmişti. Ancak biz 2003 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki eserin güftesi Hanende Ümit Mutlu'ya ait. Ümit Mutlu'nun ilk bestesi olarak da geçmektedir. Ve Ümit Mutlu, Serap Mutlu Akbulut hocamızın da ağabeyidir. Ve bu şarkı 76 yılının da en iyi şarkısı seçilmiştir aynı zamanda. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben. Ahmet Özhan bizlerle.

sanatçımız Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul, Kadri Şençalar'ın Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet, ritmimizi bir parça düşürüyoruz. Muazzez Abacı'yla 1991 yılına uzanıyoruz. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini kaleme aldığı, Marco Çolakoğlu'nun bestelediği bir şarkıda değerli sanatçıya kulak veriyoruz. Bu eser sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer almakta aynı zamanda. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

kıpır kıpır yapan şarkısıyla bizlere seslendi. Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Hüner Coşkuner'in sesinden bir Alaaddin Şensoy şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak.

Çabuk geçti ki inan sevdanın yollarından. Elveda derken sana öptüm yanaklarında. Semra İnanç bizlerle birlikteydi. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hüzam eseri dinledik sanatçıdan. Evet değerli dostlarımız, birbirinden özel şarkılarla bugün de harika bir yolculuk gerçekleştirdik ve ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Türk müziğinin en sevilen eserlerini TRT Name frekansında her gün sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Alper Ayorak ve Seda Gökkadar'dan dinleyeceğimiz harika bir hüzzam türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Geçmiş zaman olur ki. Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılında ise %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. Dün İstanbul İkinoğlu Barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. Kamu personel seçme sınavı KPSS genel yetenek genel kültür oturumuyla başladı. Yaklaşık 1.708.000 adayın başvurduğu sınav 81 ille Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde kullanılması amacıyla yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yunanistan'da gösteri uçuşu yapan F-4 Phantom uçağı, savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazanın hemen ardından uçakta patlama meydana geldi. Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ames Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda, Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri, piyano ile yorumlayarak siz TRT Name dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Açılışımızı Muzaffer İlkar'a ait ve Zeki Müren'in sesinden sıkça dinlediğimiz Hicaz bir eserle yaptık. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Sırayı Erol Sayan imzalı Rast makamında bir eser alıyor. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak.

Bir Neveser Kökteş Bestesi. Hayal ufkunda binbir renkler. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü öğrencilerinden Talha Kuşçuoğlu'nun klasik kemençe eşliğiyle birlikte seslendireceğiz siz TRT Nalme dinleyenleri için.

Siyah Beyaz Tuşlar, Yesari Asım Arsoy'un Üç Güzel ya da Biz Çamlıca'nın Üç Gülüyüz isimli hareketli nihavent bir eserle devam ediyor.

Son ümidim de bitti. Saadettin Kaynağı'na ait Hicaz makamındaki eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencilerinden Ruken Yeşil Ağaç ile birlikte seslendireceğiz siz TRTNAME dostlarına.

Bestesi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait segah bir eserle programımız sona eriyor. Seni her dem anıyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, müziğin, sohbetin ve güzel duyguların buluştuğu Biz Çaldık Sen Söyle programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki temamız akşam. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berrin Aydın ve TRT Ankara Radyosu keman sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz.
1: Evet efendim, merhabalar. Bugün de bizlere sazları ile eşlik edecek, tellerden duyguya, duygudan gönüllere uzanacak değerli saz sanatçılarımızın isimlerini sizlere takdim etmek istiyorum. Kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor. Güneş yavaş yavaş gökyüzünden çekilirken şehir bir başka renge bürünür. Sokaklarda akşamın serinliği, gönüllerde ise bütün günün yorgunluğunu unutturacak güzel duygular dolaşmaya başlar. Kimi zaman bir şarkı eşlik eder akşama, kimi zaman eski bir hatıra düşer aklımıza. Bir bakış, bir gülüş, bir özlem ya da hiç beklemediğimiz bir anda içimizi ısıtan güzel bir an.
1: İşte tam da böyle bir akşamda müziğin o eşsiz büyüsüne biraz daha yaklaşalım. Çünkü bazı eserler vardır, sadece dinlenmez, hissedilir. Ve bazı şarkılar vardır ki akşamla birlikte anlamı daha da derinleşir. O güzel eser ise...
0: Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun.

0: CRC Name.
1: Akşam olur, şehir sessizliğe bürünür, insanın içindeki özlem biraz daha derinleşir. Gece olur, saatler ilerler, gözler yollara, gönüller bir habere takılır. Kimi zaman birini beklersiniz gelsin diye, bir sesini duyayım diye, bir kez olsun karşıma çıksın diye. Sabah olur ama beklenen gelmez. Gün yeniden başlar, hayat kaldığı yerden devam eder. Fakat insanın içinde bir bekleyiş kalır. Çünkü bazı bekleyişlerin saati yoktur. Akşam olur, sabah olur, gönül yine aynı yerde, gözler yine aynı yoldadır.
2: Şimdi de bu duyguyu, bu özlemi ve o bitmeyen bekleyişi anlatan, gönlünde beklediği biri olanlara, uzaklarda bir yar bırakanlara ve hasreti yüreğinde taşıyanlara gelsin o zaman. Bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait eserimiz.
1: Akşam olur sabah olur yar gelmez, sanırım ki beklediğimi bilmez.

0: CRC Name.
1: Günün bütün telaşı yavaş yavaş geride kalırken insan bazen kendi sessizliğiyle baş başa kalıyor. Gün içinde susturduğumuz düşünceler gece yaklaşınca birer birer kendini hatırlatıyor. Bir şarkı, bir koku, eski bir fotoğraf. Bazen küçük bir şey, yıllar önce bıraktığımız bir anıyı yeniden getiriyor karşımıza. Ve işte bazı akşamlar vardır, ne kadar güçlü görünsek de içimizde sakladığımız özlemler biraz daha ağır gelir. Belki uzaklarda birini düşünürüz. Belki artık geri gelmeyecek bir zamanı. Belki de sadece eskisi gibi olmayı özleriz.
2: İşte şimdi tam da böyle bir duyguyu taşıyan, yıllardır gönüllerde ayrı bir yeri olan bestesi Semahat Özden Ses'e ait Uşak makamındaki bir eser alıyor sırayı.
1: Akşam oldu hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine.

0: Sesi başka, duygusu başka. Gün bitti sanmayın. Asıl güzel saatler şimdi başlıyor. Biraz müzik, biraz sohbet, biraz da gönülden gelen şarkılarla gecenin kapısını aralıyoruz. Belki bugün çok yoruldunuz, belki birini düşündünüz. Belki de uzun zamandır görmediğiniz bir dostun özlemi düştü içinize. İşte bazı şarkılar tam da böyle anlarda gelir. Ne fazla söze gerek bırakır, ne de uzun uzun anlatmaya. Tek bir cümle yeter. Korhan, eserimiz anonsunu da senden dinleyelim.
1: Kimimize bir davet, kimimize bir özlem, kimimize de güzel bir hatıra olur. Sıradaki eserimizin bestesi ise Muzaffer İlkar'a ait. O eser ise...
0: Gel sen bize bu akşam, yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

0: TRT Name.
1: Akşamın sessizliği çökerken gökyüzünde ay yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Böyle gecelerde insanın gönlü başka konuşur. Bir şarkı duyarsınız, yıllar öncesine gidersiniz. Bir melodi, hiç unutamadığınız bir yüzü, bir bakışı, bir geceyi yeniden getirir. Mehtap başka güzeldir böyle zamanlarda. Ay ışığı denizin üzerine vurur. Şehir biraz daha sakinleşir ve insan kendi hatıralarıyla baş başa kalır. Belki dün gece siz de gökyüzüne baktınız. Belki ay ışığında eski bir sevdayı hatırladınız. Belki de sadece güzel bir şarkının sizi alıp götürmesini istediniz. Korhan, sen neler söylemek istersin?
2: Sanki ay ışığının altında söylenmiş bir şarkı gibi. Biraz hüzün, biraz sevda var. Yine Semahat Özdenses'in bu güzel hüzün makamındaki eseri.
1: Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap, seni sandım.

0: CRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileklerimizle. Biz çaldık.
2: Sen söyle.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Biz çaldık. Sen söyle.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı şehit polisin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bir tür konjonktürde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde kullanılması amacıyla yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha fazla

fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz, dedi. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek genel kültür oturumu sona erdi. 1.708.329 kişinin başvuruda bulunduğu sınavda adaylar kamu personeli olabilmek için soruları yanıtladı. KPSS maratonu gelecek hafta yapılacak alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Konya ile Antalya arasındaki zorlu Alacabel geçişi tünelle aşılacak. Yeni güzergah mevcut yola göre 7 kilometre kısalacak. Böylece sürücüler iki şehir arasındaki yolculukta 20 dakika kazanacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceğini açıkladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları, Sevt Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Ben Esra İçöz, kıymetli solist arkadaşım Çağlar Fidan ile birlikte beğeneceğinizi umduğumuz güzel bir repertuarla karşınızda olacağız. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz. Stüdyoda bulunan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Devrim Ekiz, Uddan Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Muhammed İzgi. Programımıza Hicaz makamında birbirine bağlı eserlerle başlayacağız. İlk olarak Şevki Bey'in Hicaz şarkısı Affeyle Suçum Ey Güliter Başıma Kalkma, ardından Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin eseri Sırma.

0: TRT Name.
1: Çağlar'cığım ellerine sağlık. Sürpriz olarak, ikinci çiftim olarak Tefle, evet. Çağlar.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
1: Mini fasıl diyeceğim ama fasıl da sayılmaz.
2: Evet.
1: Eserlerimize eşlik etti bize. Ellerine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi sırada Nihavend makamında eserler var. Ben seslendirmeye çalışacağım sizler için. Öncesinde çok kıymetli arkadaşım Dilek Yüzler Nihavend makamda güzel bir taksim yapacak. Saadettin Kaynak bestesi, güfte Mustafa Nafiz Irmak. Ruhuma gecenin matemi doldu. Ben şimdi derdinle bir kırık neyim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Dilekçim şahane bir taksimdi. Ruhumuza çok iyi geldi. Çok sevdiğim bestekarlardan birinin şahane bir şarkısı var sırada. Neveser Kökteş, hem beste hem güfte. Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin.

Ellerinize, gönlünüze sağlık. Sırada yine bir hanım bestekara ait nihavend şarkı var. Gönlümü başka emellerle avutsaydım, ne olurdu seni bir lahza unutsaydım diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Evet, sırada benim için anlamı olan bir eser var. Ve şu an aklıma geldi bu. TRT'ye Akitli Ses Sanatçısı olarak girdiğim sene ilk yaptığım canlı yayında okuduğum eserlerden bir tanesi. Beste ve Güfte Yesari Asım Arsoy'a ait. Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam.

Teşekkür ediyorum. Evet, benim hazırladığım eserlerin sonuncusu. Bestesi Vecdi Seyhun'a ait. Hatırlar mısın beni bir zamanlar diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Name'de Stüdyo Name programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada kıymetli arkadaşım Çağlar Fidan'ın sizler için hazırladığı eserler var. Hemen mikrofonu ona bırakıyorum.
2: Öncelikle ağzına sağlık Esra ablacığım.
1: Teşekkür ederim. Okuduğum
2: parçalar için. Şimdi ilk olarak öncelikle Talat Er'in bir keman taksimi olacak Hüzzam makamında. Sonrasında da güftesini Bedi Nedim Bey'in, bestesini de Nasibin Mehmet'in yaptığı bir şarkı var. Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde.

Teşekkür ederim. Senin de ellerine sağlık Talat abicim. Şimdi sırada yine aynı makamda. Bu sefer güftesini Rüştü Şardağ'ın, bestesini de Sadi Işılay'ın yaptığı bir şarkı var. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin.

0: Teşekkür ederim. Ve sırada Feridun Darbaz'ın bir şarkısı var. Feridun Darbaz'la ben çalışmadım. Sen,
1: O şansa eriştik.
0: evet,
1: Evet.
0: özellikle fasıllarını çok duyuyorum
1: Evet.
0: sizden.
1: Notalarını böyle dosyaları alır götürürdüm, evde çalışırdım o takımları.
0: Çok güzel.
1: Nurlar da yatsın.
0: Şimdi tam aslında böyle fasıl repertuarına da uygun bir Yüzüğüm şarkısı var. Türk Aksa usulünde. Mehtap'ta geçen bir gecenin hatırasından. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'ın.

Teşekkür ederim. Ve şimdi de sözlerini Orhan Seyfi Orhun'un bestesinde Hayri Yenigün'ün yaptığı bir şarkı var. Ölürsem yazıktır sana kanmadan.

Teşekkür ederim. Ve benim solo eserlerimin de son eseri Güftesire bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait bir şarkı. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Stüdyo Nami'nin sonuna geldik. Bizler çok keyif aldık. İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan seslendik sizlere. Ben Esra İçöz, solist arkadaşım Çağlar Fidan ile birlikte size eserler seslendirdik. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tom Meister'imiz, Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz'di. Saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzdüer, kanunda Devrim Ekiz, Udda Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çelik Su, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Yeniden başka bir Stüdyo Nami'de buluşuncaya dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan dokunun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Fren'in Sultanları Sevtrend Yol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bekir yönetimindeki Rast Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Ahmet Çubuklusu yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iki mağdurun daha ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadınlar işe alınma vaadiyle eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böceğin evine götürüldüklerini öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kepez ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı.
0: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları

0: Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Name'de Akustik Name programından sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. Ben İhsan Güvenç. Bugün sizler için çok güzel, muhayyer, kürdi makamında eserler seçtim.

seçtik ve birini icra ettik. Necdet Tokatlıoğlu'nun çok önemli bir eseriydi. Artık yeşerecek bir dalım yok. Evet kıymetli dostlar, bugün şarkılarda bana eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarımızı sizlere anons etmek isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi benimle beraber bu önemli repertuarı, sizin sevdiğiniz şarkılardan oluşan repertuarı icra edecekler. Yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz efendim. Stüdyo görevlimiz Mustafa Aşçı. Şimdi bir saat güzel bir Muhayyer Kürdi dinletisi, daha sonra bu gece tekrarda olacak, anons edeceğim saatini. Devam edelim efendim. Benim için çok önemli olan bir eser, konservatuarda birinci sınavında okuduğum eser, Bakışı Çağırır Beni Uzaktan, Selahattin Pınar bestesidir efendim. Çok çok hatırası olan bir eserdir. Okumaya çalışalım müsaadenizle.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlara, saz sanatkarı, üstadlara, büyüklerime. Sağ olsunlar efendim. Devam ediyoruz. Yine aynı makamdayız, Muhayyer Kürdi'deyiz. Muhayyer Kürdi, Külcü Asker ve Kürdi makamı duyum açısından birbirine benzerlik gösterirler ama farklılıkları vardır elbette ki. Çok sevdiğiniz bir makam, benim de severek okuduğum bir makam. Ve repertuarı oluştururken sosyal medyadan ya da bana birebir ulaşarak benden istediğiniz, dinlemek istediğiniz, televizyonda ya da radyoda okumamı istediğiniz eserlerden oluşturmaya gayret ettik. Yıldırım Gürses bestesidir. Yıldırım Baba'nın, üstadımızın buradan gelmiş geçmiş nefesi burada olan bir saz, ses sanatçısı büyüğüm. Ve çok değerli besteleri var yine. Bugün farklı bestelerini de okuyacağız. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın diyeceğiz efendim.

Evet kıymetli dostlar, çok sevilen bir eser icra ettik. Ruhu şad olsun Yıldırım Gürses abimizin ve sevenlerinin başı sağ olsun diyelim efendim tekrar. Evet efendim, benim için yine önemli bir eser. Beste Zeki Müren, son bestesi Gece Kirpikli Kadın Aşkıma Siyah Bakma. Bu eseri kendi solo albümümde de okumuştum yıllar yıllar önce. Ve hatta bu eseri bestelemesinde ömrü vefa etmiyor. Bir kısmını da rahmetli İlyas Tetik abimiz besteliyor. Meyan kısmını, Hicazlı olan bölümü. Bunu tabii kendisiyle birebir konuştuğum için biliyorum. Çok kayıtlarda olmaz. O yüzden zikretmek istedim. Dostlar, meraklı olanlar da bunu böylece öğrenmiş olsunlar. Çünkü İlyas abiden birebir konuştuk. Bunu anlatmıştı bana. Ruhu şad olsun. Okumaya çalışalım efendim. Benim için benden sevdiğiniz önemli bir şarkı, okumaya gayret edelim. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlara. Devam edelim efendim. Birazcık hareketlendik. Semai usulünde çok sevilen bir eser. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Buyurunuz.

Çok teşekkür ederim efendim. Evet, tansiyonumuzu biraz daha hareketli, sonra biraz daha hareketli hale getirelim. Yine Yıldırım Gürses, yine çok sevdiğiniz bir şarkı, sevdiğinize inandığım bir şarkı. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş, perişanım ben. Yalan Dünya diye de tanırsınız şarkıyı. Okumaya çalışalım efendim.

Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Şekip Ayhan Özışık'ın bu hareketli şarkısını Yıldırım Hoca'nın eserine bağladık ve o tansiyonumuzu devam ettirdik. Evet efendim, şimdi ton değiştirelim kıymetli Aydın abiciğim. Muhayyer Kürdi makamının yerine geldik ve yine bir Yıldırım Gürses. Bugün pertuar yaparken gördüm ve severek ekledim. Ben tanışamadım, tanımak nasip olmadı. Ama kıymetli eşleriyle görüştüm ve seni tanısaydı çok severdi Yıldırım abin dedi. Ben de gıyabında çok severek saydığım bir büyüğümdür. Hem sesiyle hem bestesiyle hem müziğe kattığı vizyonuyla. Evet efendim, okumaya çalışalım. Gençliğe Veda eserin adı ve devam edeceğiz sonra. Buyurunuz efendim.

Evet kıymetli dostlar, gerçekten çok güzel bir eser Elveda Gençliğim. İcra etmeye çalıştık efendim. Ve şimdi artık 7'den 70'e hitap eden bir eser. Her yerde, televizyonda, radyoda, sahnelerde sıkça rastladığımız, okuduğumuz ve dinlediğimiz bir eser. Yusuf Nalkesen bestesi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Okumaya çalışalım. Zannederim bir taksimle Aydın Varol Beyefendi bizi şereflendirecek efendim. Ardından okumaya çalışalım.

0: TRT Name.
1: Çok teşekkür ediyorum Aydın Varol abime. Gönlüne sağlık abicim ve diğer dostlarımızın gönüllerine sağlık, ellerine sağlık efendim. 20 Mart 1966 yılında bu eser bestelenmiş. Yusuf Nakesen bestelemiş bu eseri. Dostlarla paylaşalım. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. 60 yıl olmuş efendim ama sanki 6 yıl olmuşçasına taptaze duruyor. İşte gerçek eserler
2: ölümsüz demek ki.
1: Ölümsüz, evet. Zamansız, evet. Mekansız, 7'den 70'e hitap eden eserler bunlar. İcra etmeye çalışıyoruz nefesimiz olduğunca. Şimdi sırada bir Yeşilçam şarkısı. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Hani diğer ismiyle arımbalım peteğim. Buyurun efendim.

Evet kıymetli dostlar, ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Bir nostalji yaşadık stüdyomuzda. Umarım bu duygular size de sirayet etmiştir efendim. Bir yeşil çam rüzgarı esti. Ve şimdi iki eser.

Var efendim. Birer kuble okuyacağız. Öncesinde ben küçük bir anons yapmak isterim. Hem bu kıymetli saz sanatkarı dostlarımı anons edeyim tekrar. Bugün kimler eşlik etti efendim? Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi bugün sizlerleydi. Yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve stüdyo görevlimiz Mustafa Aşçı'ydı efendim. Kıymetli dostlar, bir hatırlatmada bulunmak isterim. Gece saat 12'de, yani çift 00:05 gibi düşünelim. Bu programın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Bendeniz İhsan Güvenç, bugün size güzel eserler okuduğumu düşünüyorum. İstekleri yerine getirmeye çalışıyorum. Ve iki güzel eserle de veda edeceğiz efendim. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. Ve hemen ardından yine çok sevdiğiniz Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari, birer kuble okuyup veda edeceğiz. Alışmadık efendim.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Yine muhteşem şarkılarımızla bu akşam birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem eserleri dinleyerek keyifli bir zaman geçirmeye hazır mısınız bizlerle birlikte? Facebook adresimiz TRT Name, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Programımıza aşk dolu güzel bir eserle başladık. Güftesi Ülke Aker'e, bestesi Ergin Kızılay'a ait Muhayyer Kürdi makamında Emel Sayın seslendirdi. Bitmese bu aşk oyunu, gelmese hayatın sonu. Sırada bizi geçmişe götüren nostaljik bir eser var. Yine Muhayyer Kürdi makamında güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait hepinizin bildiği bir eser. Ayfer Er seslendiriyor, adını anmayacağım.

Sitem dolu bir eserdi Ayfer Er'i dinledik, adını anmayacağım. Sırada güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Cengiz Han Sönmez'e ait Hicaz makamında yeni eserlerden, güzel eserlerden biri var sevgili dinleyiciler. Cengiz Han Sönmez seslendirecek Canımcım. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu aşk dolu eseri. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRT Name dostlarını selamlamış, iyi yayınlar diliyor bizlere. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sevgilerini göndermiş sıradaki şarkıyı ekibimize. Yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Mersin'den Gülten Duran güzel akşamlar diliyor, gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Birbirinden muhteşem eserleri keyifle dinleyeceğim demiş. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için bizden bir şarkı istemiş. Akarca'dan Aynur Kamçıcı hayırlı akşamlar diliyorum herkese demiş. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de bizlerle birlikte evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Bolu'dan Polat Polat sevgilerini göndermiş. Bugün eşimle 53. evlilik yıl dönümümüzü kutluyoruz. Bize bir eser armağan eder misiniz? Tüm dostlara mutluluklar, sağlıklı ömürler diliyorum demiş. Biz de 53. evlilik yıl dönümünüzü kutluyoruz. Eşinizle birlikte size sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz birlikte ve bu eseri sizlere armağan ediyoruz. Cengiz Han Sönmez sizler için seslendiriyor. Canımcım.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Erol Sayan'a ait Buselik makamındaki bu güzel eseri kimlere armağan edelim sevgili dinleyiciler? Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan iyi akşamlar diliyor. Hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş ve güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Hatice Tuncer sağlıklı güzel bir pazar akşamı diliyor. Tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı selamlarını sevgilerini göndermiş hepimize. Jale Özen Özdere'den sevgilerini göndermiş. Sevgili Dilek Hanım, cumartesi ve pazar akşamlarımızın sesisiniz. Sizi büyük bir keyifle dinliyoruz. Tüm eserler tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan güzel ülkeme iyi akşamlar demiş Enis Türk. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, name dostlarına ve bize armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm dostlarımıza armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca hoş geldiniz diyerek sıradaki şarkıyı TRT name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır güzel akşamlar diliyor. Akşamımıza renk katan sizlere teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan kızı Melek Kaçar eşe armağan ediyor. Biz de Melek Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan hepimizi selamlamış. Feryal öğretmenimize biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki eseri başta Divan Kurulu üyesi olan eşi Zeki Ceylan olmak üzere tüm Beşiktaş camiasına armağan ediyor. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, emeğinize, gönlünüze sağlık, radyom açık bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum.

Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar çok güzel bir dua mesaj göndermiş. Rabbim ayağınıza taş, gönlünüze yaş değdirmesin. Rabbim sevdiklerinizi ve sevenlerinizin acısını göstermesin. Hoş geldin sarı gülüm Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kağan, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bu şarkıyı ayrıca az önce mesajını okuduğum Polat Polat ve eşine armağan ediyorum. Tam bir aşk şarkısı olacak onlar için. Sizlere nice güzel evlilik yıl dönümleri diliyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Güldehen Marmara sizler için seslendiriyor bu aşk dolu eseri. Hep birlikte dinliyoruz.

Sensin aşkım gül beyaz, güfte hücesti aksavrın, beste Hüseyin Üstün, makam Nihavend. Metin Milli'nin sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.26'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bizlere sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler ulaşmaya devam ediyor. Sırayı güftesi Sadık Atay'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait Rast makamında dillerden düşmeyen bir eser alıyor. Yıldırım Bekçi seslendirecek, bakalım kimlere armağan edeceğiz. Dinar'dan Feyzi Akşen selamlarını göndermiş sıradaki eseri TRT Name dostlarına, ekibimize ve Sarı Papatya'mız diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden ekibimizi ve tüm Name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, Ankara Radyomuza ve dostlara selamlar demiş. Ekibimizi selamlamış, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Muhteşem program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, Name dostlarım, yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca kocaman selamlarını göndermiş. Zevkle dinleyeceğiz. Tüm eserlere eşlik etmeye çalışıyorum. Harika eserler bizi dinlendiriyor demiş. Sıradaki

eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut selamlarını göndermiş. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Osman Ölçer, Karadeniz'in hırçın ama samimi kıyılarından, Samsun ilk adımdan, Ege'nin huzur kokan rüzgarlarının estiği İzmir Dikili'ye gönül dolusu selam gönderiyorum demiş. Sıradaki eseri Dikili'de yaşayan kıymetli dayısı İlker Tekin Türk'e armağan ediyor. Mutluluk dolu günler diliyorum demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul'dan Nazire Metin akşamın güzel sesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Bu güzel programı bizlere özveriyle hazırlayıp sunan Dilek Hanım'a sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, Yıldırım Bekçi sizler için seslendiriyor bu harika eseri.

çıkmaz sokak. Nazını işveni bir yana bırak. Benim yolum artık bir çıkmaz sokak.

Beni bugünlerde ara ne olur, muhteşem bir şarkı Yıldırım Bekçi'den dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz yine harika dillerden düşmeyen bir eserimiz var. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, hayırlı akşamlarınız, günleriniz, işleriniz olsun inşallah demiş. Amin diyoruz, teşekkürler. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı. Yürekten teşekkürlerimiz sizlere ve bunu bilenleredir demiş. Sıradaki eseri vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm sevdiklerime, TRT Name dinleyenlerine, sana ve ekibine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı sevgiler olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Mithat Bey dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkür ederiz. Muz Diyarı Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu iyi yayınlar diliyor. Bizleri selamlamış. Sıradaki eseri eşi Medine Hanım, kızı Betül'e, oğlu İbrahim, Anamurlulara ve hepimize armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demiş. Teşekkür ederiz. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli, ayrıca ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut için istemiş. Polatlı'dan Nurten Şenmer'den hayırlı akşamlar diliyor, sevgilerini göndermiş. Bartın'dan Musa Aytuğ da bizi dinliyor, güzel bir akşam diliyor. Sıradaki şarkıyı yüreği güzel Name dostlarına ve bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. İsmet Özdemir, Hacı İsmet Özdemir Kırşehir'den bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Gaziantep'ten Nail Satıl, Dilek Hanım, yayınınız bağımlılık yaptı. Cumartesi ve pazar günü programınızı dinlemek için planımızı yapıyoruz. Bu hafta olmaz, belki haftaya program açılışını Refik Fersan, Hicaz Peşrevi ve Şekerci Cemil Bey'in bir nikah et ne olur halime eseriyle yapabilir misiniz demiş. İnşallah diyorum, tüm eserleri Hüseyin Güden, Hüseyin Yüksel, Seven Kurtboğan Savtekin ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Hasan Cengiz cümleten hayırlı akşamlar demiş. Vahide Orel Akın, her cumartesi pazar olduğu gibi yine sizi keyifle dinlemek için radyolarımızın başındayız demiş. Sizin seçeceğiniz bir şarkıyı öncelikle bizi güzel programınızdan haberdar eden sevgili kuzenim Seven Kurtboğan Savtekin'e, kuzenimin kızı Demet Savtekin'e, Kanada'daki oğlum Cenk'e, programınızı birlikte dinlediğimiz kızım Azize'ye, sizlere ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Ünye'den Murat Odabaşı mutlu akşamlar diliyor, Ankara'ya selamlar demiş. Akşamın rengine ve ahengine uygun birbirinden güzel şarkılarla günü geceye taşıyan harikulade güzellikte bir program TRT Name'de Akşamın Sesi diyerek övgülerini göndermiş. Teşekkür ediyorum Murat Bey'e. Sıradaki şarkıyı bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Güfte İlhan Behlül Pektaş, beste Amir Ateş, makam Hicaz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik muhteşem şarkıyı. Sırada yine güçlü bir sesten dinleyeceğimiz, tahmin ettiğiniz gibi Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğimiz çok güzel bir eser var. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend makamında. Kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyiciler? Uşak'tan Meral Özsan, Ankara Radyosu'nun yıldızı, akşamın sesinin değerli yapımcısı Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Birbirinden güzel eserleri dinleyeceğiz bu akşam da diyerek sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, kıymetli torunlarına, istek yapan Name dostlarına, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm Name dinleyicilerine armağan ediyor. Adana'dan Selahattin Erzi de şu anda bizlerle birlikte.

zamanki gibi güzel bir mesaj göndermiş. Vazgeçilmezimiz olan her zaman ve her yerde zevkle isteyerek beğenerek dinlediğimiz akşamın sesine, bu güzel ve ruhumuza şifa, derdimize deva olan programı kendine özgü Türkçesiyle sunumu yanında dinleyicilerle kurduğu iletişimle programı daha da güzelleştiren, dinleyici sayısını arttıran Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize sevgiler selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size sevgiler selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Sarı papatyam gelmiş. Bu ne sevgi, ah bu ne tatlılık. Dilek Hanım hoş geldiniz diyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kıymetli arkadaşları Pınar, Meltem Hanımlara, Gülnas Hanım'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşe Özar da iyi yayınlar diliyor. Ankara Çubuk Turşu Festivali'nden gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel festivaldesiniz. İyi gezmeler diyorum size. Sıradaki eseri yalnız kendisi için istemiş. Sakarya Camii'de

Hane diyor. Şükrü Özdamar Niğde Bor'dan bizlere mutlu, güzel bir pazar günü olsun dileklerini göndermiş. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar'a, Zafer Özkar'a, Hatice Okur, Recep Gayretli ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Ben de her zaman olduğu gibi Şükrü Bey'in annesi Nurhayat Özdamar teyzemize buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kandıra'dan Murat Şükür iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm dinleyicilere armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Ankara Altındağ Hüseyin Gazi'den Suat Möngü Sarı Papahte Dile Kanıma iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Yunanistan'ın Batı Trakya Gümülcine'den Cevat Abdurrahman sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize TÜSAMÜT Türk Sanat Müziği Dostları Derneği Koro Şefleri Galip Galip Bey'e, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Bey'e armağan ediyor. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da az önce bir mesaj geldi. Can dostlara sevgiler, selamlar. Bugün sıradaki şarkıyı Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, teknik ekibine, Burdur'un sembolü sevgili Fazilet anneme Hatice Okur'a, Meral Erol Özsan çiftine, İzmit'in sembolü güzel yürekli Gülten ablama armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Burdur'da şu anda can kulağıyla beni dinleyen Fazilet teyzeciğime de selamlarımı gönderiyorum, ellerinden öpüyorum ve muhteşem bir şarkı armağan ediyorum sizlere. Muazzez Abacı'nın Ölümsüz Sesinden dinliyoruz. Aşk dolu harika bir eser. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi.

Saatlerimiz 19.49'u gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz seretename akşamın sesi. Bizlere ileti göndererek istediğiniz bir şarkı varsa sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada dillerden düşmeyen bir Yıldırım Gürses şarkısı var sevgili dinleyiciler. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamında. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Van'dan Ömer Yarımbatman selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri mensubu olduğu Van Türk Musiki Derneği üyelerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Hani yağmur yağdığında toprağın kokusu insana hoş gelir ya, hani denizin dalgaları hafif hafif sahilde insana hoş gelir ya, hani çayda akan suyun sesi insana hoş gelir. İşte öyle hafta sonları bizlere dinlettiğiniz eşsiz eserlerde öyle hoş geliyor demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş, teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına, gururumuz Filenin Sultanlarına armağan ediyor. Arzu Karaçelik de bizlerle birlikte İzmir'den bizleri selamlamış. Sizin seçtiğiniz bir eseri kendime, eşim Murat Bey'e, Kuşadası'nda sizi dinleyen Osman Erdem ve kıymetli eşi Derya Hanım'a armağan ediyorum. Tüm dinleyenlere ve anneme de, seven anneme de gelsin bu güzel şarkı demiş. Kuşadası'nda bizi dinleyen Osman Erdem ve eşi Derya Hanım'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sessiz dinleyicilerimiz olarak bizi dinliyorlar. Belki gün gelir bize mesaj da gönderebilirler. Altın Ordu'dan Ekrem Mert iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Güler Bağcı İstanbul Paşa Bahçe'den bizlere selamlamış. Şu anda dinliyorum. Çok şükür iyi akşamlar diliyorum Dilek Hanımcığım. Sıradaki şarkı herkese gelsin demiş. Teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, tüm eserleri TRTname dostlarına ve bugün doğum günleri olan Gizem Nur Topçu Çöpçüoğlu'na ve İsmail Devrim'e armağan ediyor. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem selamlarını göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı kızları Fatma Seda Gül'den, torunları Sevce Gül, Ecrin, Havva Gül, Rezan Çatalbaş ve bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Kayseri'den Mustafa Kına da bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı eşine, çocuklarına, misafirleri olan Fatma ablasına ve radyosu başında olan tüm dostlara armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir hafta sonu diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Yıldırım Gürses'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Dillerden düşmeyen harika eseri, mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.

Harika bir eser dinledik. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın. Yıldırım Gürses'in sesinden dinledik bu çok güzel eserini. Sırada güftesi Selim Aru'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz makamında yine sevilen, dillerden düşmeyen bir eser var. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin. Kimlere armağan edelim bu eseri? Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş, keyifle dinliyorum diyerek sıradaki eseri ailesine, TRTname dostlarına, Antalya TSM korosuna, koro şefleri Ömer Altunbaş ve eşi Emine Hanım'a, İsmail Baha Sürelsan konservatuar hocalarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi. Doğayı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım diye güzel bir mesaj göndermiş. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış sevgilerini göndermiş. Hayat nimettir yaşamayı bilene, hayat paylaşmaktır sevmeyi bilene, hayat gidilmesi yoldur gezmeyi bilene, hayat güzeldir.

görmeyi bilene diyerek çok da güzel bir şiir göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Kemal Özkul Tavşanlı'dan, Kütahya'dan bizlere selamlarını göndermiş. Şu anda çok güzel bir havada bahçemizden çıkan mısırları patlatıyoruz komşularımla beraber demiş. Kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Dinleyiciler hep paylaşırlar benimle duygularını, yaptıklarını. Bağ kurduk sizlerle sevgili dinleyiciler. Sıradaki eseri eşi Sündüz Hanım'a, arkadaşı İsmail Keleş, Mehmet Yiğit ve eşi Safiye Vedat Özkul'a armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut, Dilek Hanımcığım sizi emeğe geçenlere, name dostlarıma içten selamlar, sevgiler demiş. Alanya'dan Dilek Yıldız, selam olsun, mutlu akşamlar diliyorum. Filenin sultanlarına, Atatürk'ün kızlarına başarılar diliyorum demiş. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri, siz kıymetli sarı papatyamız, güzel sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Kenan Karanfil Ordu Fatsa'dan bizlere sevgilerini göndermiş. 45 günlük Karadeniz seyahatimin son günü, bugün dönüş yolundayım demiş. Maşallah diyorum Kenan Bey'e, 45 gündür Karadeniz'de. Herkese sevgilerini, selamlarını göndermiş. Buradayım ve keyifle dinliyorum demiş. Harika bir eser sizler için geliyor sevgili dinleyiciler. Bekir Ünlü Ataer sizler için seslendiriyor. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin.

Bu son şarkımda sen varsın, ilk şarkımda yine sen vardın. Aşk dolu harika bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz? Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerine göndermiş. Hafta sonunun sevilen programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı kendisine, Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a ve Akşamın Sesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyor. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime. Dün 56. evlilik yıl dönümünü kutlayan Münevver Güven Kurtboğan çiftine, 9 Eylül doğum günü olan Reyhan Baş Hanım'a, Sıdıka Tavukçu'ya, İstanbul'dan artık ses veren sesli dinleyiciniz Vahide kızı Azize Akın'a ve birbirinden değerli TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Biz de 56. evlilik yıl dönümünü kutluyoruz. Kardeşinizin ve eşinin nice mutlu yıllar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın da bizlerle birlikte bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, bugün hafta sonu günlerden pazar demiş. Övgülerini, teşekkürlerini göndermiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, tüm name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e, Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Serin yayla havası güzel Aksaray'dan bizlere sevgilerini göndermiş Hatice Okur. Aksaray'a gitti, oralardan bizlere sevgilerini gönderiyor yine. En güzel program dinleyicisine kıymet veren, aramızda sevgi ve dostluk köprülerinin kurulmasına vesile olan gönüllerin sultanı, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım'a. Sıradaki eseri Aksaray'daki dostlar buluşmasında bir araya gelen arkadaşlarına, Ümit Gürses, Son Gülşen, Ümran Yalçın, kardeşi Zeliha Güner, Ural Genç, Gizem Terlemez, Münevver Genç, Fazilet Anne'ye, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Şükrü Özdamar'a, TRTname dostlarına armağan ediyor. Mutlu akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Fethiye'den Eylem Erdoğan, gülmek, gülümsemek dozunda olduğunda daha anlamlı oluyor. Başkasının acısının farkında olarak yaşamak insana manevi bir kazanç sağlıyor. Bence demiş, sesinizi duymayı seviyoruz biz demiş, övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizin seçtiğiniz eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Adana'dan Sevda Demirhan sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri çok sevdiği eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Şenol Akkuş, iyi akşamlar, name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, yine bir akşam ve beklenen program, zarafetinizle renklenen akşamın sesi, bitmese bu aşk oyunu derken mutlak yine güzel olacak repertuar demiş. Çok teşekkür ediyorum, tüm eserleri gönlüme aldım, sizi dinliyorum demiş, sevgilerini göndermiş. Çanakkale'den Engin Erdoğan, size ve ekibinize kolaylıklar diliyorum demiş, teşekkürler. Erbaa'dan Fikri Aksoy iyi yayınlar diliyor, TRTname dostlarını selamlamış. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte, sıradaki şarkıyı ailesine ve ailemizin yaşama sevinci diyerek Beliz Bebeğe, bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Beliz Bebeğe de güzel bir şarkı armağan etmiş olacağız. Yanaklarına öpücüklerimi gönderiyorum. Beliz Bebeğimize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Ve şarkımıza kulak veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer İlkar'a ait Mahur makamında çok güzel bir eser demiştik. Behiye Aksoy'un sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz. Bu son şarkımda sen varsın, ilk şarkımda yine sen vardın.

önce Mehmet Reşat Aysu'ya ait Hicaz makamında harika bir saz semaisi dinledik sevgili dinleyiciler. Ardından da çok duygulu, güzel bir şarkı dinledik. Güftesi Sıtkı Angın Başa, bestesi Melahat Pars'a ait Hicaz makamında. Perihan Boranlar seslendirdi. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Duygu yüklü bir şarkı. Saatlerimiz 20.23'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada hüzzam eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edelim sıradaki hüzzam eseri? Bolu Akçakoca'dan Bedrettin Karaman, selamlar, duygu yüklü bir hüzzam eser isteğimiz var demiş. Çok da güzel bir şarkı gelecek. Osmaniye'den Ülkü Demirhan Ergü hepimizi selamlamış. İnsanın büyüklüğü derdiyle nasıl başa çıktığıyla ölçülürmüş. Dertsiz tasasız sağlıklı mutlu günlerimiz olsun demiş inşallah diyoruz. Sıradaki eseri çok sevdiği Demirhan ailesine armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız, Necmettin Uca ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir'den Ankara'ya yolculuğumuzda Begüm ve Arda olarak tüm Name dostlarına selam gönderiyoruz demiş. Biz de sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Sağlıkla ulaşın inşallah Ankara'ya. Manisa Turgutlu'dan Doğan Çizmeci iyi akşamlar demiş. Akşamın sesine karışan sıcacık bir selam gönderiyorum diyerek çok da güzel bir mesaj göndermiş. Bu akşam yüreğimizde.

Biraz gurur, biraz özlem var. Bugün kısa dönem askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim olan oğlum Ülkü Çizmeci, artık vatan Utku Çizmeci, artık vatan hizmetinde, nöbetinde. Bir babanın yüreğinden oğluna uzanan bu isteğim, Utku'ya, onunla aynı üniformayı taşıyan tüm Mehmetçiklerimize ve yollarını gözleyen ailelerine gelsin. Yolları açık, nöbeti huzurlu, tezkeren hayırlı olsun oğlum, seni gururla bekliyoruz demiş. Bizi dinliyorsa Utku Çizmeci, buradan ona da iyi vatani görevler diliyoruz, kendisine dikkat etsin. Çanakkale'den Hüseyin Er Yılmaz sevgiler demiş, sevgilerini göndermiş bizlere. Osmaniye'den Fahri Özdemir de saygılar demiş, sıradaki eseri eşi postacı Fatime Hanım'a armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Akşamın Rengi programı, güneşin batımına giderken seyrine dalıyorum. Mevsimler değişiyor, esen rüzgar ağaçlardan yaprakları dökecek, yerlerde yapraklar sürünecek. Sonbahar rüzgarları kalplere, gönüllere dolacak demiş, bizlere selamlarını göndermiş. Sizi dinlemek sefa oluyor. Musikimizin taçlanmış eserleriyle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. İyi ki varsınız kıymetli ekip demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Güfte Nurettin Rüştü Bingöl, beste Selahattin Pınar, makam Hüzzam. İhsan Güvenç sizler için seslendiriyor. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm.

Sırada yine muhteşem bir hüzzam eserimiz var sevgili dinleyiciler. Güftesi Abidin Kumbasar'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait muhteşem bir eser. Eseri dinlemeye geçmeden önce kıymetli sanatçılarımızdan ve bestekarlarımızdan ulaşan iletileri okumak istiyorum sizlere. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar, sevgiler tüm TRT Name dinleyenlerine ve Dilek Hanım'a. Programda çalınan şarkılar o kadar güzel ki gönlünüzce bir hafta diliyorum sevgilerimle demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan bir mesaj geldi. Selam olsun, ben ve eşim Yasemin Hanım kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Senin sunumunu dinliyoruz. Çok güzel şarkılar seçiyorsun, tebrik ederim demiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına, ekibimize ve sevgili eşi Yasemin Hanım'a armağan ediyor. Ben de kıymetli hocamız Akif Özüşen ve eşi Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü de şu anda bizi dinliyor. İyi yayınlar, iyi akşamlar, selam sevgiler demiş. Benden de kıymetli bestekarımız Uğur Güllü'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da bir mesaj geldi. Dilek Hanım, güzel müziğimize, güzel sunumunuzla kattığınız güzellikler kadar güzel akşamlar dilerim demiş. Zekai Tunca hocama çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Turhan Öge'den kıymetli sanatçımızdan da İstanbul'dan bir mesaj geldi bize. Güzel bir sonbahar akşamından herkese merhabalar. Değerli Dilek Hanım'a ve ekibine, ayrıca şu anda radyoları başında heyecanla bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı şu anda Bodrum Akçabük'te bulunan canım kızım Büge Metinkaya ve sevgili damadım Kaya Metinkaya'ya armağan etmek istiyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Bize kıymetli sanatçılar.

Açımız Turhan Öge'ye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kadir Şarman hocamdan da bir mesaj geldi. Her cumartesi ve pazar akşamları zevkle dinlediğimiz Akşamın Sesi program yapımcısı ve sunucusu sevgili Dilek ve yayın ekibine Armutlu'dan merhaba. Buradan tüm name dinleyicilerime saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum ve sıradaki şarkıyı Özen sitesindeki dinleyenlerime ve herkese armağan ediyorum demiş. Kadir Şarman hocama.

Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sizlerden gelen iletileri de okuyacağım sevgili dinleyiciler. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu, TRTname dinleyen güzel insanlara iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan, ayrıca Akşamın Sesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan olarak istiyorum demiş. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Torunları yolcu ettim. Sıradaki şarkıya dostlarımla birlikte ben de ortak olmak istiyorum demiş. Tabii ki diyoruz. Ordu'dan Mine Akatay selamlarını göndermiş. İnsanın birine verebileceği en güzel şey önceliktir. Herkesten ve her şeyden önde tutulmak ve kıymet bilenler olsun hayatımızda. Ruhu güzel, özü güzel, varlığı güzel olan dostlara, Türk sanat müziği sevenlere, çocuklarıma, Dilek Hanımcığım size istiyorum sıradaki şarkıyı demiş Mine Akatay. Çok teşekkür ediyorum, güzel de bir mesaj göndermiş. Ergün Tor, Dilek Hanım'ın sunumuyla Akşamın Sesi programını dinlemek bir ayrıcalıktır demiş. Bizden bir eser istemiş. Kendisi ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Emre Barutçu, Osmaniye'den bizlere yazmış. Hoş geldiniz diyoruz Emre Barutçu'ya, yeni dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı eşim Aslı, Tokat'ta bulunan annem, babam Ercan, Aysel Barutçu, TRTname dinleyicileri ve sizlere armağan etmek istiyorum demiş. Ayvalık'tan Eyüp İşler müzisyenden de bir mesaj geldi. Hayırlı yayınlar Sarı Papatya'mız. Sıradaki şarkıyı eniştem Akif Özüşen'e, ablam Yasemin Özüşen'e, eşim Şule İşler'e, sizin şahsınıza ve ekip arkadaşlarınıza ve tüm müzik dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe'den de bizlere sayfamıza kalpler, çiçekler gönderildi. Mesajını gönderdiğini sanıyorum ama bir türlü göremedim. Onun için buradan kendisine sesleniyorum. Mesajımı okumadın demeyin. Mesajınız yok şu anda. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Harika bir eser. Çiğdem Yarkın sizler için seslendiriyor. Kanayan kalbimdeki son yara izi senden.

yine güzel bir hüzzam eserimiz var. Arşivlerden sizin için seçtim sevgili dinleyiciler. Necdet Tokatlıoğlu imzasını taşıyan Aşkını Çektim, Gözyaşı Döktüm. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sevgili eşi İbrahim Bey'e, kıymetli kardeşi Mehmet Akif'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Erzurum'dan Durak Çağatay hayırlı akşamlar demiş, hepimizi selamlamış. Ankara'dan Temer Alper sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusrettir Yaki ekibinize sıradaki eseri resim hocamız Dilara Çavuşoğlu'na, ritim kor arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Güfte Mehmet Erbulan, beste Güneri Tecer, makam Rast. Selçuk Aygan sizler için seslendiriyor. Nasıl unutsam seni bilmem nasıl.

Yeni dinleyicilerimiz yazdı programımıza sevgili dinleyiciler. Raziye Selim Ak Demirel. Ben Aydın'dan Eren, sevgili ağabeyim Doktor Metehan, kıymetli babam ve annem İsmail ile Raziye'ye sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Selamlar demiş. Tabii ki diyorum, programımıza hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Rahşan Umut Evlüce. Dilek Hanım, programınızı zevkle ve keyifle takip ediyoruz. Annem Münevver Kurtboğan ve babam Güven Kurtboğan adına teşekkürlerimizle demiş. Hoş geldiniz diyoruz Rahşan Hanım'a, programımıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Akhisar'dan Cemal Oskay, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Antalya'dan Naime Yıldız sevgilerini göndermiş. Sevenlerinin Sarı Papatyası sevgili Dilek Hanım, bu güzel programla dinleyenleri arasında bir dostluk zemini oluşturan güzel insan. Yorgun bir piyano öğretisi akşamında bana ve sevenlerinize müthiş bir akşam yaşatıyorsunuz. Sıradaki şarkıyı size, ekibinize ve tüm Akşamın Sesi programını dinleyenlere armağan ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum Naime Yıldız'a bu güzel mesajı için. Bingöl'den Mehmet Göçkün iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, bana, kıymetli eşi Bedriye Hanım'a ve Name dostlarına armağan ediyor. Güfte Reşat Özpirinççi, beste Erdin Çelikkol, makam Muhayyer Kürdi. Turgay Kızıltuğ sizler için seslendiriyor. Sevdaya derman olmaz, aşıka ferman olmaz.

Şanlıurfa'dan yeni dinleyicimiz katıldı programımıza. Mehmet Bayar, lütfen benim isteğimi yerine getirin. Bursa'daki teyzemin kızı Rabia'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Ayşe Ekiz seslendiriyor. Malatyalı Fahri Kayahan'a ait caz eseri Sarı Kurdelem Sarı.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Son eserimiz bir potpori, Umut Akyürek seslendiriyor. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize gönülden teşekkür ederim. Gelecek hafta cumartesi akşam, akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek. Esen kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız Viola'da Manolya Şensesli, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bugün Eski Musiki'de ömür dediğimiz çizgide gelip geçenlerin İçimizde hiç bilmediğimiz bir yeri uyandırmasına vesile olduğu ve bu duyguların dizelere yansıdığı eserlerle sizinle olacağız. Programımızı Neyzen Tevfik Kolaylı'nın Geçer Redifli şiirinden sanatçımız Tunca Yüksel'in Segah makamında bestelediği şarkısıyla açıyoruz. Hızdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer. Ömrü fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer. Gam karar eyleyemez, Hande-i Hurrem de geçer, Devri Şadi de geçer, Gussay-i Matem de geçer. Gece gündüz yok olur, anı dem, Adem de geçer.

Efendim şimdi sanatçımız Tunca Yüksel'in Udu ile yapacağı Taksim akabinde solistimiz Burcu Göktürk, güftesi Muhittin Bey ve bestesi Fahri Kopuz imzalı Suzinak eseri seslendirecek. Elem geçer dedik ama hakikat öyle değil. Zevali yok gam aşkın, bu mihnet öyle değil.

Bant'tan dinleyeceğimiz kaydımız var sırada. Münir Nurettin Selçuk'un Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirinden bestelediği Mahur şarkısını sahibinin sesinden dinliyoruz. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu bahçe, bu kuş, bu nur.

İzmir'den yayınladığımız Eski Musiki, sanatçımız Mehmet Dönmez'in kanunuyla yapacağı taksim ile devam ediyor kıymetli dinleyenler. Ardından İsmail Baha Sürelsan'ın Mahmut Nedim Güntel'in güftesine hayat verdiği Nihaven şarkısıyla Burcu Göktürk tekrar mikrofona geliyor. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti. Rüyadaki esrar dolu haller gibi geçti.

Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi. En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Osman Nihat Akın'ın Nihavend şarkısı.

Nihavend makamındaki seyrimiz Selahattin Pınar, Vecdi Bingöl ortak çalışmasıyla sürüyor aziz dinleyenler. Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derdiliyim. Söyle dermanını ey sevgili aşkın, bileyim.

Taş plaktan günümüze bir kayıt dinleyelim şimdi de. Tanburi Dürri Turan'ın Necmettin Halil Onan'ın şiirinden bestelediği Hüseyin'i şarkısını Lale Nerkes Hanımların icrasından dinliyoruz. Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi, yine gönlüm havalandı gökte uçan kuş gibi.

Efendim, İzmir'den yayınladığımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Zeki Arif Ataergin'in Nahit İlmi Özeren Güfteli Bayati Araban şarkısına kulak veriyoruz şimdi de. Kalacak sanma bu çağın, bu güzellik solacak. O samur saçlara bir günde beyazlar dolacak. Öncesinde sevgili Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

Eski musikinin bu dakikalarında Manolya Şenseslen'in Viola Taksimi akabinde Sopizia Özbekkan'ın Uşak şarkısını seslendirecek solistimiz. Her şey bu zaman evinde naçar geçer. En geçmeyecek gönül geçer yar geçer. Eserin güftesi Cemal Ethem Yeşil imzalı.

Efendim şimdi pek lezzetli taş plak kayıtlarımızdan biri geliyor radyolarımıza. Alaaddin Yavaşçan'ın sesinden güftesine Behçet Kemal Çağlar ve Niyazi Güler'in hayat verdiği Cevdet Çağla'nın Karcağır şarkısını dinliyoruz. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Zamanda usulca ilerlerken Hicaz makamında iki şarkıya kulak vereceğiz efendim. İlki Güzide Taranoğlu'nun sözlerini kaleme aldığı Muzaffer İlkar'ın şarkısı. Tadı yok sensiz geçen, ne baharın ne yazın. Ve ardından Hüseyin Soysal imzalı şarkı. Unutmak mümkün mü geçen yılları?

0: Türke, viyolada Manolya Şensesli'ye, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, udda Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e ve tonmeisterimiz Burçin Akdük'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek musikiyle kalınız.
1: Eski musiki.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunçay Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Segah makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Şeniz Güneş, Neşe Öztaş, Belgin Erol Gündoğdu ve Güldehen Marmara. Programın ara taksimini Ney'le Mahmut Bilki yapacak.

Eylül öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. İçine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için o güzel havaların sürekli yazın artık nasıl geçmiş, yalnızca bir mazi olmuş olduğunu hissettiren bir esef ve özlem ayıdır. TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Gecemize radyomuzun kıymetli keman sanatçılarından Umut Hoşgör'ün sanat yönetmenliğindeki Sonbahar adlı saz eseriyle, edebiyatımızın önemli yazarlarından Mehmet Rauf'un Eylül romanından bu güzel satırlarla başladık. Biri namelerle, biri kelimelerle aynı mevsimin kapısını araladı bize. Takvimler Eylül'ü gösteriyor artık. Yaz henüz bütünüyle çekilmedi.

Gelmiştir. Ama değişen havada, kısalan günlerde, serinleyen akşamlarda sonbaharın gelişi duyulmaktadır. Efendim, bu gece edebiyatımızdan şiirimize, şarkılarımıza uzanacak, sonbaharın musikimizde nasıl dile geldiğine hep birlikte kulak vereceğiz. İşte ilk şarkımız. Daha adıyla gecemizin duygusunu haber veriyor.

Şeki Bayhan Özışık'ın Yine Hazan Mevsimi Geldi adlı Nihavend makamındaki şarkısını Adnan Mungan'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, bu gece Eylül'ü konuşuyoruz. Peki siz? Eylül sizin için neyi ifade ediyor? Geride kalan yaz günlerini mi, yaklaşan sonbaharı mı? Yeni bir okul yılının heyecanını, yeniden başlayan çalışma günlerini mi? Ya da yıllar öncesinden kalan bir Eylül hatırasını mı? Siz de Eylül'e dair duygularınızı, hatıralarınızı TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bakalım sizin Eylül'ünüz nasıl? Doktor Hüsamettin Olgun için Eylül'ün karşılığı ise çok açık. Onun için sevginin başladığı zaman. Öyle ki üzerinden yıllar geçse de o ilk heyecan dinmemiş ve şu güzel cümleye dönüşmüş. Sevmek zamanına Eylül'dür derim. Güfte Doktor Hüsamettin Olgun, beste Avni Anıl. Nihavend makamındaki şarkıyı İnci Çayırlı hocamızın o dupduru sesinden dinliyoruz. Bir Eylül getirdi sevgini bana. İçime bir ateş düştü ki sorma. Yıllardır açmayan gönül çiçeğim o sefer bir açış açtı ki sorma. Yaklaşınca her yıl hala titrerim. Sevmek zamanına Eylül'dür derim. O hazan gözlerin hüzün yerine öyle bir sevinci seçti ki sorma.

Sevgili dostlar, şairlerimiz sonbahara bakarken değişen tabiatın içinde geçen zamanı, hatıraları, insan ömrünü de görmüşler. Ahmet Hamdi Tanpınar sonbaharın sessizliğinde insanı kendi kalbini dinlemeye çağırmış. Yahya Kemal ise mevsime ömrün penceresinden bakmış, fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur demiş. Ve Ahmet Haşim, Piyale isimli kitabında yer alan Bülbül şiirinde hazan bir bahçenin sessizliğine dönüşüyor. Bülbül hala söylemektedir ama uğruna söylediği gül artık yoktur. Ahmet Haşim öylesine güzel anlatmıştır ki bu hüznü, Sufi Ziya Özbekkan'da bu güzel şiiri Kürdili Cazkâr makamının nameleriyle buluşturmuş. Münip Utandı seslendiriyor.

Sevgili dostlar, Eylül deyince gözümüzün önüne sararan yapraklar, serinleyen akşamlar, hazan gelir. Oysa Eylül ayının bir de toprağa bakan yüzü vardır ve o yüz berekettir. Eylül geldiğinde Anadolu'nun toprağı başka türlü kokar. Bağ bozumu dediğimiz o güzel zaman başlar. Sanki tabiat bütün yaz hazırladığı sofrasını Eylül'de önümüze serer. Bir tarafta yavaş yavaş sonbahara hazırlanan tabiat, öte tarafta sepetlere, sofralara, ambarlara taşınan bereket. Sevgili dostlar, insan ömrünün de bir Eylül'ü vardır. Ne dersiniz? Yıllar geçtikçe sevinçlerimiz, kırgınlıklarımız, öğrendiklerimiz içimizde ağır ağır olgunlaşmaz mı? Gençliğin aceleciliği çekilir, yerine hayatı daha iyi anlayan, neyin kıymetli olduğunu bilen daha sakin bir gönül gelir yerleşir. Dalındaki meyve nasıl vaktini bekleyerek tatlanırsa, insan da yaşadıklarıyla olgunlaşır, derinleşir. Ve gün gelir, geriye dönüp baktığında geçen yılları bir kayıp gibi değil, kendi içinde biriktirdiği büyük bir bereket gibi görür. Toprağın Eylül'ü hasatsa, insanın Eylül'ü de yaşadıklarından süzülen bir olgunluktur. Şimdi dinleyeceğimiz eserde Doktor Bekir Mutlu, insan ömrünü iki mevsimle anlatmış. Bir tarafta Nisan var, goncası açan, alev alev yanan bir gençlik. Diğer tarafta sarı Eylül, saçına ak, yüzüne yıllar düşmüş bir gönül. Doktor Bekir Mutlu'nun

bu güzel dizeleri üstüne Kutlup Ayaslı'nın Muayyer Kürdi makamında bestelediği eserini dinliyoruz. Melahat Gülses ve Bekir Ünlü Ataer birlikte seslendiriyorlar.

Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları. Sararıp dökülürken güz rüzgarlarında. Ardında savrulsunlar, unut yaprakları. Olsunlar senden sonra da umut yaprakları. Sevgili dostlar, programımızı Özdemir Asıf'ın bu güzel dizeleriyle tamamlamak istiyoruz. Ne güzel söylemiş Özdemir Asaf, umut yaprakları. Dökülen her yaprağın ardından yeniden yeşerecek bir dal, biten her mevsimin ardından başlayacak yeni bir mevsim var. Geçen güzel günleri gönlümüzde saklarken, gelecek güzel günler içinde, içimizde bir yer açalım. Çünkü tabiat hiçbir vedayı son söz olarak bırakmıyor. Sararan yaprak toprağa düşüyor, yağmur geliyor, toprak dinleniyor ve günün birinde o dallar yeniden çiçek açıyor. İnsan gönlü de öyle. Yeter ki umudunu korusun. Eylül'ün serinliği yüzünüze, bereketi sofranıza, huzuru gönlünüze değsin. Haftaya Mehtap'ta Yakamozlar gecesinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

Bilmiyordum, sevgiden bir gün haber verdin bana. Saçlarımdan, gözlerinden buseler verdin bana. Sevgiler aldın da benden, hep keder verdin bana. Hangi bir gün sevdiğim kalbinde yer verdin bana? Faik Ali Ozansoy'un güftesini yazdığı Rüştü Eriç'in bu rast şarkısını Kadri Çarman'dan dinledik. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının yorumladıkları Kemani Tatyos Efendi'nin Rast Beşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum sizlere. Bu gece bir saat boyunca Rast ve Acem Aşiran makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Dinleyeceğimiz ikinci Rast eserin güfte ve bestesi Dede Efendi'ye ait. Çetin Körükçü'nün yorumundan sunuyoruz. Dil bir güzele meyletti hele, fahşetme ele, sevdim ben seni.

Recep Birgit'i Gülbenkian'ın Rast eserinde dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Hafız Post'un Rast makamındaki Yürük Semai'ni Mustafa Erses'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Gelse o şuh meclise, nazü tegafül eylese, rengi hicabı gülşeni, meclisi gül gül eylese.

Selmaz Habaş'ı Lemi Atlan'ın Rast şarkısında dinliyoruz. Yok mu cana aşıka hiç şefkatin? Vadi vuslattı hisarda sohbetin. Şimdi bilmem kim harimi ülfetin, yadigarındır gönülde hasretin.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı, İsmail Baha Sülelsan'ın Rast şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Her güzel bir başka afet, başka bir hicran bana. Bin tehammül kahrı yükler hepsi ah, her an bana.

Güftesini Yılmaz Topuz'un yazdığı Erol Sayan'ın Rast şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak, gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak. Öyle yalnız ki gönlüm, aylardır seni özler, geleceksin, döneceksin, seveceksin diye her an yolunu gözler.

Güftesi Atıf Kahraman'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Rast şarkıyı Hasan Eylen'den dinliyoruz. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy poz onda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Yıldızlar Altında programımız Acem Aşiran makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Gazi Girayhan'ın Acem Aşiran Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz. Ardından İstanbul Radyosu ses sanatçıları Bimen Şen'in Acem Aşiran eserini seslendirecekler. Bir haber ver ey sabah, ne oldu gülistanım benim? Kimler ile salınır servi hıramanım benim?

Sıradaki Acema Şiran eserimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir ağır semai, klasik korodan dinliyoruz. Ey lebleri gonca, yüzü gül, servi bülendim. Ey gamzesi aşubi cihan, şah-ı levendim. Ben de eyledi sevdayı muhabbet beni cana, rahmeyle benim halime, ey zülfü kemendim.''

Bimenşe'nin Acema Şiran eserini Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Zehr olsa bile nuş edelim camı şarabın, hep neşve-i aşkınla gönül mestü harabın.

Güftesi Cemalettin Altıntaş'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait acemaşıran eser var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha, ederse tüten gönül.

Güftesi Rıza Savaşkan'a, bestesi Emin Ongan'a ait Acemaşiran eseri Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ateşi aşkınla cana dil harap olmaktadır. Dersi aşkı meşk için sinem kitap olmaktadır.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Aleko Bacanos'un Acema Şiran bestesi. Münip Utandı'nın yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şerabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Mestane bakışlarla beni mestü harabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Hoşça kalınız.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli dinleyenlerimiz, doğru adreste TRT İstanbul Radyosu Ayaza stüdyolarından sunduğumuz akustik namedesiniz efendim. Hepiniz hoş geldiniz, radyoların başına şerefler verdiniz. Ben Deniz Nusret Yılmaz, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterımız Birsel Acar, bugün teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'dı ve sazına ruh veren radyo sanatçısı arkadaşlarım, saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda ki en başta Segah Taksimi ile Turay dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Oytun Uçar, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi. Efendim tekrar güzel bir akşam olması dileğiyle hepsi birbirinden değerli, çok kıymet verdiğimiz Segah ve Nihavend repertuarla bugün radyolarınızda olacağız bir saat boyunca. Ve ilk şarkımız Bimenşe'nin Bensiz Ey Gül, Gülşen-i Alemde Meynuş Eyleme dedik. Ve ikinci şarkımız efendim, hazırsanız geliyor. Beste Sade Işılay, Güfte Mustafa Nafiz Irmak. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı?

Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı demiş. Efendim şahane bir şarkı idi. Sadi Işılay besteli, Mustafa Nafiz güfteli, Segah şarkımız. Sıradaki şarkımız merhum Saadettin Kaynak Üstad'ın güfte Vecdi Bingöl'e ait. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez dertli gönül, deli gönül buyursunlar.

Çile sadece şarkılarda olsun, ezelden çileli gönül demiş Vecdi Bingöl, ama şu an bizleri dinleyen, trafikte olan, radyoları başında olan herhangi bir dinleyicimiz varsa lütfen gönlünüz hoş ola, kulağınız da bizde ola efendim. Saadettin Kaynak'tan yine başka bir Segah şarkı. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim diyeceğiz. Buyurunuz.

Evet, yanında sevgilisi olmayan sevgililere selam olsun diyelim. İçinde volkanlar yaşayana ne mutlu diyelim. Segah makamında şarkılarımızla devam ediyoruz efendim programımıza. Akustik Name'de olduğunuzu, TRT Name'de olduğunuzu ve şu an canlı sizlere stüdyodaki saz sanatçısı arkadaşlarımızla, radyo sanatçısı arkadaşlarımızla muhteşem şarkılar sunmayı şu an büyük bir keyifle, o keyfi de yaşayarak efendim canlı yayınımıza devam ediyoruz. Şimdiki şarkılarımız diyeceğim, çünkü 3 şarkıyı art arda seslendireceğiz ve icra edeceğiz. Efendim birinci şarkımız Sultan Türkan Şoray'a ait, güftesi. Bestekarımız Teoman Alpay, Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Ve peşinden Necip Mirkelamoğlu'nun Ben Bir Küçük Cezveyim ve sonrasında Teoman Alpay'ın Metin Bükey güfteli şarkısı. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin diyeceğiz efendim.

Efendim, şu an radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, trafikteki dinleyicilerimiz hariç alkışladıkları duyuyor gibiyim diye bir şey vardır ya sevgili maestro. Efendim, sevgiyle, saygıyla, çok keyifle biz burada stüdyoda dillendiriyoruz bu şarkıları. Umarım şarkıların diline ruh verebiliyoruzdur, size ulaştırabiliyoruzdur. Şimdiki şarkımız Segah Nihavend. Yani Saadettin Kaynağ'ın Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine. İnlerim şimdi uzaklarda solan gül gibiyim. Gecenin rengini kattım içimin matemine. Sönen ümmid ile günden güne ölgün gibiyim diyeceğiz.

Efendim bizce ne kıymetli bir müziğimiz var diye düşündüğümüz şarkılardan bir tanesi. Tabii bu şarkı formunda bir eser. Bunun klasik olanı var, klasik tavırda olanı var. Efendim hep söylediğimiz programlarda da söyleriz. Bizim müziğimizde musiki var, dinimizde musiki var, ezanımızda musiki var, ninnimizde musiki var. Ne şanslı bir milletiz deyip geçtiğimiz Nihavend makamından da devam edelim. Efendim beste Arif Sami Toker, güfte Fuat Edip Baksı. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim. Ne güzel güftelermiş, ne güzel de besteymiş. Efendim, sıradaki bestekarımız Avni Anıl. Makamımız Nihavend. Yine bir şaheser dediğimiz. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Ben seviyorum demek çok kolay. Hadi öl deyince ölen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı?

Efendim bütün sevgiler sonda, şarkıda dediği gibi gözyaşı vardır her aşkın sonunda, ama gülen taraf olunuz efendim. Ağlama sadece mutluluk gözyaşı olsun. Aramızdan ayrıldı Zeki Müren, sanat güneşi sıfatıyla Zeki Müren Paşa'mızın şarkısına geldi sıra. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası diyeceğiz efendim.

Evet efendim. Rahmet olsun ruhuna Zeki Müren'in. Sıradaki bestemiz Dramalı Hasan Hasgüler'in efendim. Makamımız yine nihavend. Sormuş bestekar, "Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde," diyeceğiz. Buyurunuz efendim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bizi arabalarında, radyosu başında, evinin salonunda, belki hasta yatağında, belki görevi başında dinleyen tüm dinleyicilerimize, radyo saz sanatçıları ve solistleri adına ve teknik yönetmenimiz, prodüktörümüz ve tonmeisterımız adına, TRT İstanbul Radyosu adına tüm

TRT Radyolar adına ve kurumumuz adına güzel bir akşam geçirmenizi diliyor. Sevgi ve saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Son bir şarkımız Köylü Güzeli. Akustik Name'den Sevgi ve Hürmetle. Hoşçakalınız.

Akustikname. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde sonsuz güzelliklerle selamlıyoruz sizleri. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında şarkılarla ortak duygularda buluşmak, hüzünleri hafifletmek, sevinçleri çoğaltmak, mutlulukları paylaşmak için huzurlarınızdayız efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Sizleri keyifli bir nostaljik yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımıza Nihavend makamında eserlerle başlıyoruz ve ilk olarak beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait sevilen bir şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bu şarkıyla 1998 yılına uzanacağız ve Mediha Şen Sancakoğlu'nu dinleyeceğiz. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi, billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, gerçek sevginin ne denli önemli, özel olduğunu anımsadığımız bir Avni Anıl şarkısına kulak verdik. Bu güzel dizeler Turgut Yerkent imzalıydı ve Emel Sayın'la 1996 yılına uzandık. Sanatçının Ah Bu Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı bu Nihavend eser. Şimdi ise bir Emin Ongan şarkısına kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçıları Gülden Marmara ve Neşe Öztaş beraberce seslendirecekler. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend eserini Celal Altınbaş'tan dinledik Çamlıca Yolunda. Ve yine Nihavend şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi 88 yılına uzanacağız ve Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor Gecelerime isimli albümünden çok özel bir Saadettin Öktenay şarkısına kulak vereceğiz. Aslında ayrılığın bir kalpte yarattığı kırıklıkları, o hüsran dolu hissiyatı anlatan bir eser. Ama tabii ki bizler ayrılıklar hiçbir zaman olmasın dilekleriyle bu şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi ise Yahya Benekaya ait. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum. Böyle ağlamaklı oluşum ondan.

0: affetmemez la seni.
1: Yıldırım Gürses şarkılarının güncel düzenlemelerle dinleyiciyle buluştuğu 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünden yine bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Nihavend Eser'in güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Affetmem asla seni dedi sanatçımız. Evet, programımızın bu bölümünde birlikteliğimiz Hicaz şarkılar da sürecek kıymetli dinleyicilerimiz ve yine bir Avni Anıl şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özhan'ın 2010 yılında yayınlanan Unutamıyorum isimli albümde seslendirmiş olduğu güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi Mehmet Erbulak'ın imzalı Hicaz makamında bir Muzaffer İlkar şarkısına hayat verdi sesiyle. Bir daha seyredeyim ne olur dur da seni dedi. Efendim birlikteliğimize şimdi ise Gökhan Sezen ile devam ediyoruz. Fethi Kara Mahmutoğlu'nun bir şarkısını seslendirecek sanatçı. Biliyorsunuz şarkılar bazen lal olmuş dillerin tercümanı, bazen taş olmuş kalplerin dermanı. Sevindiğimiz, üzüldüğümüz, coşkuyla eşlik ettiğimiz ya da kendimizi ve hayatı sorguladığımız nameler, dizeler bütünü. İşte şimdi öyle bir şarkıya kulak veriyoruz ve Gökhan Sezen şöyle sesleniyor bizlere. İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu. Beni burada bırakıp gidiyorsun öyle mi? O terk edeceğin bağ şimdiden viran oldu. Çiçeği dala feda ediyorsun öyle mi?

İzmir Radyosu'na uzandık. Mehmet Şafak, Cengiz Cermen'in güftesi Engin Çıra ait caz şarkısıyla bizlere seslendi. Biliyorsunuz değerli dinleyenler, bazen araya yıllar girer, bazen şüpheler, bazen kırgınlıklar. İşte yanınızdayken de uzak olan kalpler için dinledik bu şarkıyı. Mehmet Şafak dedi ki, gurbete ne lüzum var? Yani arada bunca mesafe varken gurbete ne lüzum var? Diliyoruz sevdiklerinizden hiçbir zaman ayrılmayın kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün güzel dileklerle şimdi bir şarkıya daha kulak veriyoruz. Ayşegül Turukan'la 1990 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Sevgim İçin albümünde yer alan, güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık imzalı Hicaz bir şarkıya kulak veriyoruz. Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Filiz Şatıroğlu'nu dinledik. Sanatçı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik değerli dostlar. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi programımızın nostaljik formatına yakışacak harika bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yüksel Özel'le 80'li yılların sonuna uzanacağız. Sanatçının 1987 tarihli albümüne adını veren beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait olan şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçı bu albümünü Aynı Çatı Altında ismiyle yayınlamıştı. Şarkının bir diğer adı ise Yıllar Yorgun, Ben Yorgundu. Hicaz makamındaki bu şarkının yanı sıra albümde birçok sevilen eser yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Neyleyim Ki, Kalplerimiz Bir Olsa, Ayşe'nin Mektubu, Aşk Ateşi, Elbet Gönüllerde Sabah Olacak gibi şarkılar vardı. Şimdi bahsettiğimiz Turhan Taşan şarkısında Yüksel Uzel'e kulak veriyoruz.

Seviyorum Çerkez Kızı. Eski Köker'in 2012 yılında seslendirmiş olduğu Selahattin İnal şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu güzel hareketli eserin güftesi Ali Orhan Arıkan tarafından kaleme alınmış. Sevgili musiki dostlarımız, birbirinden özel şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Programımızın bu bölümünde rast makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. Gönül Yazar'ın 93 tarihli Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer verdiği bir Ferit Sıdal bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini Sedat Ergintuğ kaleme almış. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz sislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Tertemiz sislerine günah nedir katmamış.

Ölünceye dek seni unutmayacağım. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2002 yılında kaydetmiş olduğu Alişen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykara'ya ait Rast şarkısını dinledik. Efendim, Rast makamının içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz. Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde yer alan dramalı Hasan Asgüler'in sevilen şarkısını beraberce dinliyoruz. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

Sofyan usulünün içimizi kıpır kıpır yapan bu ritmiyle değerli sanatçı Melda Kuyucu Kılıcı dinledik. Rast bir türkü seslendirdi sanatçımız. Birlikteliğimize yine rast makamında şarkılarla devam ediyoruz. Zaman yolculuğunda 2007 yılında bir mola veriyoruz. Ahmet Özsan'ın Yüzyılın Şarkıları isimli albümde seslendirdiği Gültekin Çekin'in güftesi Hayri Mumcu'ya ait şarkısını dinliyoruz. Biliyorsunuz birçok eserde sevgiliye, aşka dair güzel dizeler var. Bir de tabii ki hayatımızın en önemli parçası olan dostlarımıza dair güzel şarkılar da yazılmış. İşte bu şarkı onlardan biri. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar.

Nesin Sipahi'nin o güzel sesi icrasıyla Yeşilçamlı yıllara uzandık. 1968 yılı yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburç'un paylaştığı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli Türk filmine de adını veren bu şarkıyı Nesin Sipahi'den dinledik ve sevilen eserin güfte ve bestesi Suat Sayın'a aitti. Efendim, aramızdan ayrılan değerli bestekar, söz yazarı Kamuran Yarkın'ın Mahur şarkısını dinleyeceğiz. Bu vesileyle kıymetli sanatçımızı da bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve bu sevilen eseri İknur Elbis'in yorumuyla dinliyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, bu satın çiçeği açmadan soluyor.

Umut Akyürek'in 2007 yapımı Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer alan bir Neveser Kökteş şarkısına kulak verdik. Mahur makamındaki bu eserin ardından yine Mahur makamında bir şarkı dinleyeceğiz beraberce. Bir İrfan Özbakır şarkısı ve Emel Sayın'a 2012 yılına uzanacağız. Sanatçının Bir Şarkıdır Yalnızlığım isimli albümünde yer alan bu eserin güftesi Ülkü Aker'e ait. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Mehmet Ilgın'ın sözleri Cengizhan Altuntaş tarafından kaleme alınan Rast şarkısını seslendirdi bizler için. Değerli dostlarımız, her zaman söylediğimiz gibi Türk musiki sanatımız öyle zengin, öyle değerli ki tıpkı halk ezgilerimiz gibi her iki dal da kendi çerçevesinde o üslup ve tavırla yaşama dair güzellikleri, engelleri şahane bir dille anlatıyor. İşte bu şarkı da onlardan biriydi. Adeta slogan niteliğinde bir dizeyle bizlere seslendi. Yıllardır bu keyifle, bu güzellikle söylüyoruz şarkıyı. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına diyoruz. İnşallah herkes bu güzel dizelerden kendi payına düşeni alsın diyelim. Ve yine özel bir eserle devam edelim yolumuza. Yusuf Nalkesen'in Kürdili Hicazkar şarkısında Melihat Gülses'e kulak verelim. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

Yalan dünya, her şey bomboş. Ayşe Tunalı bizlere Yıldırım Gürses'in şarkısıyla seslendi. Kürdi makamındaki bu eser sanatçının 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünde yer almaktaydı. Kıymetli musiki dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi 2015 yılında İstanbul Radyosu stüdyolarında kaydedilmiş ve Türk müziği arşivimize yeni eserler kazandırmak maksadıyla sizlerle buluşturulan bir Mahmut Oğul bestesine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eseri Nusret Yılmaz icrasıyla dinliyoruz. Gözleri var geceden, dişleri var inciden, kıskanıyor her gören öyle güzel Ece'den.

Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz hayatın güzelliği anlarda saklı. Biz de bu anları en özel şarkılarla taçlandırmaya, mutlulukları, hüznü, sevinçleri ya da gözyaşlarını beraberce paylaşmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki Türk müziğinin bu eşsiz nameleriyle yaşamın yoğunluğunu, yorgunluğunu, omuzlarınızda bıraktığı o yükü biraz olsun hafifletebiliyoruzdur. Evet, bu güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi şarkısında Hasan Eylen ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.